0: ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres, Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

zamandır üzüntü başladı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğla ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağında ülkemin yıldızı düşünmek varken oturup yıldızlar içinde kendi bunu kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığımda kapı.

0: son ve hoy.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Beni o gözlerin vurdu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303

Bu türkü Mor Dağların emanetidir. Firali mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilim içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tele asürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı, Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizdim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde, gömleği kan. Sevdası bir uçurumdur. Gözleri

tanesi. Gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm. Elleri cesurdur ve de hünerli. Mor dağların ardında üç koca destan, üç koca dünya, üç denklem, üç şifre, üç atom çekirdeği ve bir çakmak, bir kıvılcım, bir de dinamit.

0: yanı yüze uğrandı. Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namluda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası Nazdım, Nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme Nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövent'te, Temiro'da.
1: Radyo Merhaba.

ses katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, full

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 0547-47-51-51. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım

0: sözcüğü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
2: Radyo merhaba. Reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya, Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erschütrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Hamburg Konu Halk Radyosu, Tide Radyo, Tide TV ve Radyo Merhaba.de üstünden Kerem Kazım canlı yayında başladık. Hepinize parçalı bulutlu bir Hamburg sabahından saygılar, sevgiler. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçerken biz sizlerle birlikteyiz. Sizler bugün bu süre içinde bizlere 0177-977-2772 üstünden mesaj gönderebileceksiniz. Yok, mesaj bizi doyurmuyor. Biz artık canlı yayında sizinle konuşup Hamburg'daki ya da internet üstünden dinleyen bütün dinleyicilere sesimizi duyurmak istiyoruz derseniz 0177-977-2772'ye beni ara yazmanız yeterli olacaktır. Güzel bir sabahtan hepinize saygılar, sevgiler. Düne bakarak daha iyi bir şekildeyiz. Hepinize günaydın olsun. Kerim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Mulk mit dem Kasim gemeinsam und mit meiner Wenigkeit Kerim. Sind wir wie jeden Morgen für euch noch eine schöne Live, haben wieder viel Musik für euch vorbereitet. Und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich wie immer unter 0177-977-2772 erhalten werden, wird das doch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Peki Kerimciğim, hemen günün ilk şarkısıyla açılışımızı yapalım. Onun ardından dinleyicilerimizden gelen istek şarkıları da yapacağız. Doğum günü olanların doğum gününü de kutlayacağız. Ama önce kısa bir müzik arası, ardından buradayız.
1: Eine ganz kurze Musikpause.

0: Burası Kerim ve Kazım mikrofonlarda. Günaydın, mesajlar için çok teşekkür ederiz. Terzi İbrahim abimiz işimizin başındayız diyor. Herkes işinin başında, kolay bir gün geçirsin, bereketli bir gün geçirsin diyelim. Güzel zaman geçirdiğiniz bir gün olsun. Herkese günaydın demiş Banu. Bekir Günyar abimiz yine ülkemizden, Denizli'den, güzel Denizli'den günaydın Kerim ve Kazım demiş. Teşekkür ederiz. Murat Cömert hemen sizleri uyarmış. Sevgili dostlar, trafikte bizi dinleyenler, Eifestrasse 388 nolu evin önünde kaza olmuş, iki araba, büyük bir hasar var. Centrum istikametine doğru trafik aksıyor diyor. Aman o istikameti kullanacak olanlar, ara sokaklardan geçmeye çalışın çünkü yolunuz uzayabilir diyoruz Kerim.
1: Evet, das stimmt lieber Kasim. Live geht's weiter jetzt hier auf die Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen Dank für eure ganzen guten Morgen Nachrichten. In der Eiferstraße 388 gab es einen Unfall. Es ist ein großer Unfall und deswegen ist da auch Stau. Also wer genau dahin fährt oder da vorbeifahren muss, am besten über nicht einfach so fahren, sondern Google Maps einschalten und da einmal nachschauen, ob das dann nicht einen anderen Weg gibt und man nicht unbedingt genau da jetzt im Stau bleiben muss.
0: Peki şimdi sevgili Kerim, Ahmet Boyraz abimiz diyor ki günaydın Hamburg'un güzel insanları, size söylüyorlar bizi duyanlar, sizleri dinliyoruz aynı zamanda kahve içiyoruz, Hamburg'a da selam olsun demişler, şu an İzmir'de tatildelermiş, tatilden yazıyorlar, çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, Türkiye'den başlayalım mı? Dün akşam büyük bir şok. Aslında yaşamadık, biliyorduk başımıza geleceğini. Ama işte bir umut dünyası vardır ya, biz o umut dünyasında belki bizim çocuklar bir şeyler yapar. Aman hadi maşallah, vurduğunuz gol, yediğiniz offside olsun dedik. Fakat İtalya gözümüzün yaşına bakmadı. Bizi dün kendi sahamızda Bursa'da yağış altında gözyaşlarına boğacak şekilde 4 gol atarak ülkemizin futbolcularına futbol öyle oynanmaz, böyle oynanır dediler. Tarihinin en kötü İtalya'sına karşı, tarihinin, bakın İtalya biliyorsunuz son saniyedeki olaydan gidememişti Dünya Kupası'na biliyorsunuz. Ama adamlar geldiler, bizi Bursa'da o muhteşem seyircinin önünde 4-1 ile geçtiler. Bazen hani siz de, maçı izleyenler için söylüyorum, ben olsaydım o topa öyle vurmazdım, gol olurdu benim vuracağım top deriz. Bakın futboldan anlamayanlar için söylüyorum, ben mesela futbolu hayatta oynamış bir kişi değilimdir ama

0: Fakat teknik direktör bulmuş ballı kaymağı. Niye istifa etsin ki, böyle götürüyor işi diye düşünüyorum. Ama önümüzdeki iki maçta da mağlubiyeti aldığı zaman mecbur kalacak, istifa edecek. Yani işin kötüsü, yağmur altında güzel bir seyirciyle oynanan maçı kaybettik Kerim.
1: Ja, gestern hat die Türkei jetzt verloren gegen Italien. Sehr, sehr, sehr, sehr schade. War ein Spiel, was man gewinnen hätte können. Aber so wie es die Türkei gerne immer macht, oder die Mannschaft der Fußball haben, die Mannschaft der Türkei, wie es immer mal gerne passiert, haben sie 4-1 gegen Italien verloren. Und das auch noch im eigenen Stadion. Sehr, sehr, sehr schade. Und irgendwie interessiert es aber auch keinen aus der, ich sag mal, oberen Szene in der Mannschaft. Es passiert auch irgendwie nichts. Deswegen, ich habe schon aufgegeben, lieber Kasım.
0: Sevgili Kerim, şimdi dün akşama dair küçük bir rahatsızlığım var. Ben tahmin ediyorum ki bizim TIDE Radyo dinleyicileri de, maçı izleyenler mutlaka o olaydan rahatsız olmuşlardır. Hakikaten şaşırmamak elde değil. Sevgili dinleyenler, bizlere ne oluyor? Hakikaten ne oluyor? Türk insanlarına ne oluyor? Maç başladı. İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyoruz değil mi? Sahada, Bursa stadında, o kadar full dolu bir stadyumda İstiklal Marşımızı okuyoruz ve İtalya'nın milli marşı başladığında ıslıklamalar, yuhlamalar. Ben anlamıyorum yani, bir başka ülkenin milli marşı okunurken bu yuhlamalar ne demek oluyor? Yakışıyor mu? Bence bize yakışmıyor. Çünkü biz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, yurtta sulh, cihanda sulh değil mi? Hep barış, hep barış. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bunlar neredeyse bir futbol maçında karşı takımın milli marşını yuhlamak, ıslıklamak bence çok büyük bir saygısızlık. Düşünsenize, İtalya'ya gittiklerinde sizin de marşınızı böyle yuhlasalar. Ben üzülürüm. O yüzden lütfen maça giden insanlar, ne olursa olsun, dünyanın hangi takımı olursa olsun, onlar yuhlanmaz. Ya da işte bir maça gittiysen rakip takımın futbolcular küfür falan, bunlar bilmiyorum, yakışmıyor spora diye düşünüyorum Kerimcim. Ben bir şarkı arasına gideceğim. Futboldan konuşmuşken, bizim Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nden Elif İmat kardeşimiz var. Bugün onun doğum günü. Eşi Ahmet onun için güzel bir şarkı seçmiş. O şarkıyla devam edeceğiz. Onlardan biz tekrar sizlerle birlikte olacağız. Hamburg'un Halk Radyosu, TIDE Radyo burası. Bu arada inanır mısın Kerim? İster inan, ister inanma, Hasan Karademir abim nerede benim demiştim. Sabahleyin kalktım kendi kendime düşünürken. Galiba ona öyle bir enerji gönderdim ki Hasan Karademir abimiz, günaydın dostlar, günaydın Hamburg diye de yazmış.
1: Ja, lieber Kasım, da hast du recht. Der Hasan Karademir hat uns das nicht mal geschrieben. Er war seit langem nicht mehr plötzlich bei uns mit dabei. Oder hat uns zugehört und nichts geschrieben. Das kann natürlich auch sein, dafür, da gibt es auch extrem viele Leute, die das so machen. Herzlich willkommen, lieber Hasan.
2: Hier ist TIDE Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. TIDE im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört TIDE Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
3: Aktuelle Programminfos für TIDE Radio und TIDE TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
1: Weil ihr 4 Tore kassiert habt. Also am Ende hat es gar nicht gebracht, dass ihr geboot habt. Und am Ende hattet ihr eigentlich nur ein Problem. Italien hat einfach besser gespielt als die Türkei. Bedeutet, nicht zu früh freuen und nicht zu früh irgendwelche Handlungen von sich geben oder Handlungen irgendwie machen und am Ende dann das Ganze bereuen, indem man dann verliert. Am Ende hatten die Italiener mehr zu lachen als die Türken.
0: Sevgili Kerim, istersen Elif kardeşimizin Elif İmat'ın doğum gününün kutlanması için özel olarak istenmiş şarkıyla devam edelim. Ondan sonra burada olacağız. Elif İmat, doğum günün kutlu olsun. Eşin Ahmet'ten bu şarkı sana armağan olsun.

0: olmalı ya.
1: Ara sıra.
0: Ara sıra.
1: Ekşi. Elif İmat, doğum günün kutlu olsun. Selcan, günaydın. Çok teşekkür ederiz mesajın için. Şimdi şöyle bir göz atıyoruz efendim. Hemen bakıyorum. Hatice Topçu demiş ki sevgili Kerim, günaydın, iyi yayınlar. Güzel bir gün diliyorum herkese. Bir sorum var. Selda Bağcan konseri ne haber demiş. Efendim, Selda Bağcan konseri ileriki bir tarihe ertelendi. Bize bildirdikleri anda sizlere buradan duyuracağız. Ama bizim sizlere vermiş olduğumuz biletler geçerli. Sakın o biletlerinizi silmeyin. WhatsApp'tan gönderdiklerimiz ya da buradan bizim ofisimize gelip alanlar, o biletleriniz her zaman geçerli olacak. Özlem diye bir kardeşimiz, spontan şarkı İste alıyor musunuz acaba buradan diye. Alırız, niye almayalım yani, isteyin yazın, çalalım yani. Peki şimdi sevgili dostlar, gün geçmiyor ki ülkemizde, bazen biz işte ülke siyasetinden, ülke haberlerinden uzakta bir program yapmaya çalışıyoruz. Daha genelde Almanya'daki olayları anlatmaya çalışıyoruz. Fakat ülkemizde son bir haftadır ortalık işte fondan parayı götürenler, işte bakanların istifası, o bu, hep bunlar gündemde dolaşırken, bugün de az önce, yaklaşık bir 2 saat 2,5 saat önce Türkiye'de futbolun başında bulunan yöneticiler, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında yürütülen bir soruşturma, gözaltı var. Onunla birlikte bir sürü Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile birlikte kişi gözaltına alındı. Sebebi ise sahtecilik ve mobbing. Evet, yanlış duymadınız. Sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik ve mobbing. Yani bu mobbingi nasıl yapabilirler? İşte hakemlerin üstünde yapabilirler. İşte belgelerde. Yani bunlar bitmiyor. Nasıl bitecek? Vallahi ben de bilmiyorum. Sizce nasıl bitecek sevgili dostlar? 0177 977 27 72'ye bir yazarsanız seviniriz. Siyasetçisi, hayal edin, bırakın hayali, ülkenin 6 milyar euroya biz Suriye'deki iç savaş çıktığı zamanda Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu 6 milyar euroluk bir destekle Suriye'nin 5 milyon insanını ülkemizde barındırdık. Geçen gün konuşulan, fonda aktarılan para 20 milyar dolarlardan bahsediyorlar sevgili dinleyenler. Çok üzücü. Tabii ki bunu siyaseti yönetenler, devleti yönetenler önüne geçmek zorundadır. Ha, diyeceksiniz ki ya geçmeye gerek yok, halk çabuk unutuyor. Orada da haklısınız. Kerim, söz sende.
2: Ja, der Vorsitzende des Zentralen Schiedsrichterkomitees des türkischen Fußballverbands, Ferhat Gündoğdu, und 7 weitere MHK-Mitglieder wurden im Rahmen von Ermittlungen wegen Verdachts auf Mobbing und Urkundenfälschung gegen Schiedsrichter und Beobachter festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen kamen schockierende Vorwürfe gegen die MHK-Funktionäre und einige Schiedsrichter ans Licht. Es geht da um Urkundenfälschung, es geht um Mobbing, also solche Tatverdächtigungen gibt es gerade. Ja, was soll man sagen? Sehr schade und eigentlich nur eine Sache, wo man mit dem Kopf schütteln kann.
1: Kerim, kısa bir şarkı arasına gidelim. Mehmet Kılınç, Yele Doğru diye bir şarkı varmış. Hemen onu bir bul. TikTok'tan bak, yazmışlar. İlerleyen dakikalarda o şarkıyı da çalalım. Önce kısa bir müzik arası. Biz buradayız. Yazmak isterseniz sesli yazılı mesaj için WhatsApp numaramız 0177 977 27 72. Hüseyin Turan'ın Hareketli Türküsü'nün ardından biz burada olacağız. Bu arada gelen mesajları da dönüşte okuyacağız efendim. Günaydın radyolarını yeni açan dostlarımız.
2: Gut, dann eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: hocamızı da günaydın Kazım Bey. Kerim Bey, bugün benim torunum Ceylin Şentürk'ün doğum günü. Sıradaki parçayı ona armağan etmek istiyorum ve parça çalarken bunu kaydedip ona dinletmek istiyorum. Güzel bir hatıra olsun, teşekkür ederim demiş. Mükerrem Köse'den gelmiş.
1: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
2: Alle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
0: Gerdes efendim, hepimizin öyle olsun. Yüksel Ünal'dan bir günaydın gelmiş. Tülay'dan bir sesli mesaj gelmiş. Dinletebilir miyiz Kerimcim?
3: Dinlet.
0: Tamam, hemen onu dinletelim. Ondan sonra devam edeceğiz.
4: Allah'ım, nasıl bir dünyada yaşıyoruz ya. Böyle sanki uçurumun ucunda bekliyoruz. Her gün olan olaylar, bunlar gerçekler var ya, o kadar ürkütücü ki. Yani böyle hayretle izliyoruz yani. Allah sonumuzu hayretsin yani. Günlük taze taze olaylar çıkıyor. Neyse, ben size demiştim fon olayları felaket diye. Daha sen dur. Neler çıkacak?
0: Allah Allah. Bak, neler çıkacak diyor Tülay Hanım. Daha neler çıkacak diyor. Neler çıkacak? Bizim de bilgimiz olsun. Tabii var yani, her şey çıkabiliyor. Şimdi siyaset böyle bir şey. Yani bazıları işte olayları kapatıp bazıları da ayyuka çıkarmak için. Bakalım ne olacak, görelim. Ha, bir şey çıkar mı derseniz. Filler ve Çimenleri bilenler bilirler ne demek istedim efendim. Filler ve Çimenler filmini izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur ne demek.
1: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
2: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
1: Ihr hört Tide Radio. Gleich geht's weiter mit unserem Livestream.

0: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
1: Arabanızı kenara çekinceye kadar ben böyle en azından böyle bir laf kalabalığı yaparak sizi rahatlatayım. Buyurun, hadi çektik mi arabayı kenara? Rahat rahat konuşalım, hadi bakalım.
2: Maalesef tek tek ortaya çıkıyor. Kimlere hizmet ettiğinin, bu MK'nın nasıl böyle yanlış işler yaptığını ve Türkiye'de futbolu nasıl bitirdiklerini akşam da zaten gördük. Adam kayırmanın, adam tutmanın, futbolcu altyapısı bilhassa Türkiye'dense bu futbolcuların.
0: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
3: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
2: Saatinde çıktıktan sonra orada istenmeyen bir olaylar yaşanmış.
1: Onlar Himmet abi, onlar her derneğin içinde oluyor. O kendini bilmez kişiler yapabiliyor ama bir derneğe, bir futbol kulübüne bağlamayı doğru bulmuyorum. Üzücü bir olaydı. Ben de izledim. O olayı hatta paylaşan gazeteci arkadaşa hemen yazdım. Kaldırdı videoyu falan da. Üzücü tabii ki. Yani biz orada sporun dostluk, kardeşlik, barış içinde olmasını isterken her takımın içinde olduğu gibi fanatizm yüklü kişilerin yapmış olduğu bu tür paylaşımlar üzdü sizi. Biliyorum, farkındayım. Hepimizi üzüyor. Galatasaraylı abilerimizle de konuştuk. Onlar da çok üzüldüklerini bildirdiler.
2: Kazımcı, ben orada bir iki kelime söylemek istiyorum. Fenerbahçe'yi temsil eden biri olaraktan. Biz gittik, şişemizi verdik, dostluk. Volkan başkanımızla her zaman ilişkilerimizi iyidir. Nihat başkanla, Ziya başkanla, Caner'le, eski kurucu başkan Behçet Algan'la. Dostluk, dışarıda dostuz, sahada rekabet.
1: Aynen.
2: Fakat orada bizi üzen bir de aslında o gazeteciler daha fazla bunun üzerine gitmesi lazım. Biz de yıllardır gece yapıyoruz. Hamburg Fenerbahçe Derneği olarak yıllardır gece yaptık. Gecelerde marşlarımızı söyledik. Söylenir, gayet normal. Galatasaray'da marşlarını söyleyecek gayet normaldır. Fakat hiç kimse bizim gecelerimizde herhangi bir takımı hakkında marş şeklinde toplu olaraktan bir şeyler söylenmedi. Burada Himmet en büyük abi suçu da bir dakika kendimi bitireyim lütfen. Burada kendini, elinde mikrofon olan, kendini sanatçı sanan bir tane şarlatan orada.
0: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
3: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
2: Zaten orayı terk ettik. Çıktık zaten Mustafa Başkan'la ben.
1: Peki.
2: Ama orada bir sanatçı, kendini sanatçı olarak adlandıran sıradan bir şarkıcı elinde mikrofonla buna müdahale edebilirdi. Aynen. Bizi üzen tarafı bu.
1: Katılıyorum.
2: Biz onu protesto ediyoruz.
1: Katılıyorum. Çok ama teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın, hoşça kal. Sağ olasın. Evet, Himmet abin de dediği gibi Hamburg dışından gelen kişiler olaylara sebep verdi. Ama dediği gibi Mustafa Ceceli, sen madem ki toplumun sanatçısısın, arkadaşlar bizim burada dostluk içinde bu kutlamayı yapmamız gerekiyor diye uyarı yapması gerekiyordu. Yapmadı. O da türbün oynadı diyelim. Kerimcim, çok uzun konuştuk. Elinden geldiği kadar özet yap, sonra ben bir şarkı arasına gideceğim.
4: Ja, jetzt geht's weiter mit der Übersetzung tatsächlich. Wir haben natürlich einige Guten Morgen Nachrichten bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir haben uns auch eine Sprachnachricht kurz vor dem Telefon.
0: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
3: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
4: Vielleicht auch, so war die Aussage zumindest von ihm. Vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten hat er noch das Gespräch von Samstag, beziehungsweise das Konzert von Samstag angesprochen. Das war ja von das 25-jährige Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein, wo Mustafa Cicele unter anderem vor Ort war. Im Endeffekt müssen wir mal gucken, wie das jetzt genau passiert ist. Ich möchte jetzt prinzipiell nichts Falsches übersetzen. Nach eigenen Auskünften ist es wie folgt passiert, dass sich eine Gruppe mitten im Salon im Endeffekt bei dem Galatasaray-Song versammelt hat. Und im Galatasaray-Song gibt es auch ein Part, beziehungsweise unter einigen Galatasaray-Fans, die Fenerbahçe auf einmal dann schlecht reden, beziehungsweise ein Wort gegen Fenerbahçe sagen, und das passt nicht. Das stimmt, irgendwo ist es ein Zusammenhalt, vor allem in Hamburg müssen die Vereine zusammenhalten. Das kann Galatasaray, es kann ein Galatasaray-Verein sein und es kann aber auch ein Fenerbahçe-Verein sein. Am Ende ist es ein Verein der türkischen Bürger in Hamburg. Und am Ende müssten wir gemeinsam zusammenhalten und nicht andere Menschen. Und es können zwar zwei verschiedene Mannschaften sein, die spielen. Es kann auch Mannschaften sein, die gegeneinander spielen, wenn es ja mal darauf ankommt. Aber dennoch dürfen wir in Hamburg nicht sowas an einem Streit enden lassen können. Und das, was schade ist, ist, dass Mustafa Cicele in Anführungsstrichen mitgemacht hat, indem er das zugelassen hat. Denn er hat ein Mikrofon in der Hand gehabt. Er hätte reinschreien können, stopp, stopp, stopp, das gibt's nicht. Wir sagen zu keiner Mannschaft, dass sie schlecht sind oder so, vor allem nicht in so einem Salon, wo auch Leute.
0: Hier ist Tide Radio. Unser Livestream wird gleich fortgesetzt. Tide im Radio, im Fernsehen und online auf tidenet.de. Ihr hört Tide Radio. Unser Livestream geht gleich weiter.
3: Aktuelle Programminfos für Tide Radio und Tide TV findet ihr im Internet unter tidenet.de.
1: Spordaki dostluğumuzu, özellikle biz Hamburg'daki yaşayanların spordaki dostluğunu kimsenin bozmasına müsaade etmeyelim. Bugün Galatasaray Derneği'nde bu kendini bilmezler çıkabilir, yarın Fener'de çıkabilir, Beşiktaş'ta. Hepimizin içinde bu tür fanatik düşünen insanlar mutlaka vardır. Biz sporun dostluk tarafında olanlarız. Şarkıdan sonra biz burada olacağız. 0177-977-2772'ye gelen mesajları dilimiz döndüğünce okumaya çalışacağız. Ama önce kısa bir müzik arası verelim. Çünkü burası bir radyo kanalı. Bu arada Tide Radyo'da arada kopmalar oluyormuş. Bizden kaynaklanmıyor. Evet. Biz yayını otomatik gönderiyoruz. Biz otomatik gönderiyoruz. Yazdı, evet. Normal. Burada her şey yolunda Kerim.
4: Okay, dann eine ganz kurze Musikpause. Anscheinend soll es bei Tide Radio ein paar Probleme geben. Die Sendung soll wohl zwischendurch abbrechen. Leider eine Sache, die wir nicht beeinflussen können, scheint ein Tide Radio Problem zu sein. Wer Probleme hat, kann natürlich sonst auch über unsere Social Media Kanäle uns verfolgen. Da sollten diese Probleme nicht da sein.
1: Peki, Mehmet Kılınç söylüyor, yele doğru.

0: Peki Mehmet Kılıç'tan dinledik, yele doğru dedi. Bir anda böyle kulaklarıma sanki Oğuz Boran hissi geldi zannettim. Ama Oğuz Boran'ı da çalacağız. Mehmet Kılıç'ın ses tonu aynen Oğuz Boran'a benziyor. Şimdi sevgili dostlar, bir taraftan devam ederken günaydın mesajları elbette geliyor. Osman Çetin uzun bir sesli kayıt göndermiş. Onun dışında Murat Cömert bugün yayın çok kesinti veriyor diyor. Bizden kaynaklanmıyor efendim. O bizim gönderdiğimiz yayın orijinal gidiyor TİDE frekanslarına. Demek ki sistemde bir sorun varsa oradan kaynaklanıyor olabilir. Biz şu anda hiç sorunsuz gidiyor yayın başından bu yana. Yalçın Dayar bugün yine çok yakışıklısın diyerek bana gazını vermiş. Ben bu gazla yayının sonuna kadar giderim. Ondan sonra Gaziantep'ten selamlar var bizlere. Çok teşekkür ederiz. Şengül Hanım günaydın. Hüseyin Akgün abim günaydın, Adem Urak günaydın, Yılmaz İster günaydın, Semiha günaydın, Nagiş, Oktay günaydın, Ali Kaya bugün haftanın ilk çalışma günü onun için çünkü pazartesi günleri biz dinlemediği için çalışmıyor demek ki. Ali Kaya hayırlı işler dileriz kardeşim. Sevgili Kerim ne yapalım, devam edelim mi?
1: Ja, lass uns gerne weitermachen. Wie gesagt, wir haben leider gerade ein paar technische Probleme. Deswegen seid uns nicht böse, wenn wir hier und da mal kurz ab, ich sag mal, aus der Sendung fallen oder die Sendung mal kurz abbricht. Das liegt aber nicht an uns. Das scheint ein TIDE-Radio-Problem zu sein. Wir können daran also leider nichts ändern.
0: En güzeli sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Kesintiyi görenler var ise. Kerim, sana bir haber söyleyeyim mi? Türkiye'de. Evet. Türkiye'de koyun sayısı 50 milyona yaklaşmış. Haberin var mı?
1: Yok.
0: Ya ben sana söyleyeyim. Türkiye'deki koyun sayısı 50 milyona yaklaşmış. Bunu ben söylemiyorum. Ülkemizin Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamış. Bu da demektir ki tarımda ve hayvancılıkta biraz olsun düzelme var diye düşünüyorum. 50 milyon koyun az değil yani. Değil mi? Tamam bir İzlanda gibi İrlanda gibi olamayız ama yine de 50 milyon koyunla bayağı iyi bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun?
1: Olabilir artık, ne diyeyim.
0: Sen seviyorsun da ya, o yüzden kuzu etini ondan şey yapıyorum yani. Ha? Sevmiyor musun?
1: Doch, aber ja. Was soll ich sagen?
0: Peki, bir şey diyemiyorsun değil mi? Sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Peki Kerim, istersen kısa bir şarkı arasına daha gidelim. Şarkıdan sonra tekrar burada olalım. Kıraç'tan gidiyorum istemişler. Kıraç çaldık efendim, geçen gün çaldık. İşte bu. Hem çalışıyoruz diyor, hem elimiz işte, gözümüz sizde demiş lahmacuncu Ahmet abimiz. Bir taraftan lahmacunları yapıyor, bir taraftan da açmış bizi sosyal medya hesabımızdan takip ediyor. Çok güzel. Hayırlı işler diliyoruz bütün esnaf kardeşlerimize. Bereketli, bol kazançlı bir gün olsun. Şarkıdan sonra biz burada olacağız. Oğuz Boran diyecek ki, yedin yine doymadın mı?
1: Die Schafzahl in der Türkei hat sich anscheinend auf 50 Millionen erweitert. Ich weiß nicht, wie Gersen auf diese Nachricht kommt, aber anscheinend war sie für ihn interessant. Deswegen geben wir das mal einfach so durch. Die Schafzahl in der Türkei hat die 50 Millionen Marke erreicht. Herzlichen Glückwunsch, liebe Türkei, dass ihr 50 Millionen Schäfer habt. Wirklich sehr interessant, lieber Gersen. Mit dieser Information können wir besser in den Tag starten. Jetzt eine ganz kurze Musikpause von Oğuz Boran und danach kommen wir wieder für euch zurück. Wie gesagt, die technischen Probleme sind leider nicht in unserem Einflussbereich. Wer beim TIDE-Radio-Stream oder auf DAB Plus oder in der Frequenz Probleme hat, der kann uns gerne online zuhören oder über unsere Social-Media-Kanäle, wo wir auch zeitgleich live sind, also TikTok oder Facebook.
0: Hulusi Üstüner Kayseri'den selamlar demiş. Ben de dün adam arıyorum. Demek ki Kayseri'de tatilde. Hulusi abi saygılar, Kayseri'mize selam olsun. Şarkıdan sonra buradayız. Geliyoruz. Ayrılmayın. TIDE Radio burası.

0: doymaz bu dünya. Patlayıncaya kadar, çatlayıncaya kadar yeseler de doymazlar, doymazlar. Peki, şimdi sevgili dostlar, devam ediyoruz bir taraftan. Bazı dinleyicilerimiz olayları başka yere çekiyor. Sanki bu şarkıyla Kerim'e diyor laf atıyormuşsun gibi geldi. Kazım abi diyor Alika'ya. Yok ya, kimseye laf attığımız yok ama siz öyle algılıyorsanız bir şey diyemeyiz. Ramazan Torun abimiz, sana da bir günaydın, hayırlı işler, güzel bir günün olsun istiyor.
1: Şimdi ama bir enteresan bir şey, şarkının ismi ne ki?
0: He? Bilmiyorum, yedin yine doymadın mı diyor. Kerim'in öyle bir derdi yok. Kerim küçücük bir böyle lahmacunu yese bile doyan bir adam. Değil mi?
1: Yarın zaten sen yanındayım, artık bir çorba ısmarlarsın.
0: Her zaman, her zaman, sana her zaman. Yani böyle haberler vermek yerine diyor Aile ve Sosyal Bakanı'nın kocasının 4 ayda 2 milyar TL kazandığını sormak lazım diyor. Cumhurbaşkanımız onların biletini çekecek, hiç merak etmeyin siz. Hiç merak etmeyin, bu ülkenin parasını yiyenler bir gün onun hesabını verirler. Ne derler, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenin bir gün gelir çıkar acısı. Sizi hiç merak etmeyin. Selam demiş KRM. Kerim mi oluyor TikTok'tan? Aleyküm selam kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı işler dileriz. Şimdi sevgili dostlar. Ya arkadaş, biz bir şarkı çalıyoruz, herkes başka bir yere çekiyor. Niye böyle oluyor Kerim?
1: Göndermen ha? Çok. Ya bence ama şu, sen bana mı gönderen? Hakikaten ben hiç şey yapmam gibi, şey yapmadım.
0: Abi kim ne isterse onu yap. Onu da ben düşüneceğim. Kim nasıl istiyorsa öyle kabul etsin. Ben yani burada yayınımı yapmaya devam ediyorum. Bir taraftan da Ahmet kardeşimizden mesajlar da geliyor. Çok teşekkür ederiz. Bir taraftan gelen mesajları şöyle. Bir şarkı daha çalalım be. Bir şarkıdan sonra seni Seden Gürel'le de vedamızı yapalım mı?
1: Yok, şimdi o şarkıyı çal.
0: Niye? Bana neden o şarkıyı istediğini söyle, çalacağım. Hadi.
1: Güzel bir şarkı dinlemek istiyorum.
0: Ha, kendin için mi istiyorsun yoksa böyle bir neyse söylemeyeyim şimdi.
1: Ya o kadarına girme abi ya, tamam. Niye girmeyeyim? Olabilir.
0: Abicim sen yaşın itibariyle aşık olabilecek bir yaştasın. Bunları konuşmak ya ayıp değil. Ya abi,
1: şimdi acıdan dememiz mi gerekiyor bunu ya? Tamam, demen sen lazım. Çal şarkıyı.
0: Bak.
1: Sen çal şarkıyı.
0: Çalacağım, söz veriyorum. Vedamızı böyle yapalım. Şöyle yapalım bak. Dünya kaç milyar yıldır dönüyor Kerimcim. İnsan ömrü çok kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Karnın açsa açım de, birini seviyorsan seviyorum de, birisi hakkında ne düşünüyorsan onu dan diye söyle. Kırılır kırılmaz, sever sevmez hiç fark etmez. Sevdiğini söyleyemiyorsan o zaman korkaksın. Aşkın korkak yüreklerde yeri yoktur. O yüzden cesaretli ol. Sevdiğim birine çalmak istiyorum abicim de. Söyle bakayım hadi. Bak yok, bu kadar
1: yok,
0: gaz verdim.
1: Yok yok.
0: Bak adını söylerim.
1: Olmaz. Aynı adını söyleyeceksin ya. Yok ki öyle. Yok yok yok.
0: Kerim'i
1: köşeye. Ne yapıyorsun bizi burada yatıyor? Aile dinliyor bak.
0: Ya dinlesin. Abi senin yaşın gereği aşık olacağın bir yaştasın. Bizim de artık düğüne gidip kol kaldırma zamanımız geldi. Sen bakma gençler evlilikten kaçıyorlar ama biz Kerim kardeşimizin şöyle mutlu olabileceği bir eşi, bir sevdiceği olsun istemez miyiz? Bütün dinleyiciler ister. O yüzden sana güzel, şanslı bir gün diliyorum. Bugün sabahta benimle birlikte olduğun için çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, şu an itibariyle Türkiye'den uçakla buraya öğrencilerimiz geliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de yine stajyer kardeşlerimiz gelecekler. Büyük ihtimalle yarın sabah bizlerle birlikte olacaklar. Kerim'le biz bu stüdyoda canlı yayında olacağız. Hepiniz ama hepinize saygılar, sevgiler. Bu sabahta bize katlandığınız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüz olsun. Sabah görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın. Bugün akşam saat 17'de yine bizim Radyo Merhab uygulamasından yayında olmaya çalışacağım diyorum ve hoşça kalın.
1: Von heute war es das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heiße ich wieder für euch, Merhab Hamburg. Also heiße ich wieder für euch, hier gerade einschalten, Merhab Hamburg einschalten. Ich wünsche euch einen wunderbaren schönen Tag. Mit dem Kasum haben wir gerade mal darüber gesprochen, dass ich ja einen Musikwunsch habe. Das Lied heißt Hey Baby im Arsch und deswegen wahrscheinlich macht er direkt jetzt davon aus, dass ich jetzt anscheinend verliebt bin. Die deutsche Überweisung wäre, die deutsche Überweisung, sage ich, oh Gott, das will ich, weil ich noch gerade eine Nachricht bekommen habe, dass ich eine Überweisung tätigen muss. Ja, deswegen habe ich gerade über Überweisung gesagt. Die deutsche Übersetzung für Sebeb im Aschk ist einfach eigentlich nur, mein Grund ist die Liebe. Wenn man das so sehen möchte, dann kann man den Song gerne mit diesem Hintergrund spielen. Wenn du das gerne so machen möchtest, Kasim, dann mach. Ich sag dazu gar nichts. Ich mach meinen Mund einfach dicht und lass das Lied singen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Entschuldigt unsere technischen Probleme. Ich hoffe, wir lösen die im Laufe des Tages. Und ansonsten wünschen wir einen schönen Dienstag, eine schöne Restwoche. Und morgen haben wir tatsächlich sogar drei Praktikanten wieder bei uns. Diesmal tatsächlich junge Männer, kann man auch schon sagen. Die sind fast, glaube ich, auch alle schon 18. Dies ist ja keine jungen Damen mehr. Aber dafür mal junge Männer, das haben wir jetzt ja auch schon seit 3-4 Jahren nicht mehr, Kasim, ne? Seit 3-4 Jahren haben wir eigentlich immer nur junge Damen tatsächlich. Mal sehen. Ich bin gespannt. Wir haben auch jetzt einen anderen Lehrer. Ich bin gespannt, was da kommt. Wie gesagt, wenn wir uns morgen hören, freuen wir uns. Bis dahin, einen schönen Tag.
0: Pass auf, tschüss. Kerim, ja. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Beni konseptten tüm çıkardın. Hadi. Abi hadi. Çal şarkını hadi. Hadi çal.
0: Kerim'in sevdiceği için çalıyoruz efendim bu şarkıyı. Seden Gürel söylüyor. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Showtime. Arif Güven Showtime. Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sunar. Arif Güven Showtime. Arif Güven
1: Showtime. Uşak da sislerin içinde kaybolsa

0: Rabarba'yla. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre kilometre gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
3: Ben bazen söylüyorum arkadaşım, sevgili dostum. Bak, bu arkadaşın söylediklerine hakikaten söylüyorum. İki tanesini yapsam krallığımı ilan ederim. Bu ne? Güleceğiniz, eğleneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz. Vay be baba, ne oluyor? Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar. Kurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Çiçeğim, ben grip mi oluyorum? Niye benim seslerim bana hakikaten söylüyorum? Gönül yazarmış gibi geliyor. Sese bir ayar yapın bakayım. Buradayız dostlar. Malumunuz, bedavadan kahkahalar dağıtıyoruz. Tabii canım, ucuz ucuz satacağız, çadırda yatacağız. Pazarcı sloganı. Bayılırım, hakikaten söylüyorum. Bana kalırsa reklamcılar, gerçekten söylüyorum. Yani böyle bir pazarı gezmeli. İnanılmaz güzel sloganları var arkadaşlarım. Neydi, birisi Kazım'mış adı, diyor ki bak. Benim adım Kazım, çok para lazım diye satış yapıyordu abi. Ciddi. Dur bir afyonu patlat. Bir kendine gel oğlum. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Malum duydunuz. Arif Güven Showtime. Elbette bugün de radyonuzda. Ki bilenler mutlaka biliyordur. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Kötü giden şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı. Çünküsü. Şey diyorlar ya bir de. Kahkaha en iyi ilaçtır. Canım kardeşim, buna inanmayın. En iyi ilaç ilaçtır. Yani... Ama yüzünüzde bir tebessüm oluşturalım istiyoruz tabii ki de. Şimdi şöyle bir teşekkürname kısmını hemen aradan çıkartalım. Kurban olduklarım, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Ne kadar güzel bir gündü ya dediğiniz günlerden birisi olsun inşallah. Son racıma seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Geç olsun, güç olmasın be kurban olduğum. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize, bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, oğlum Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen herkese, ev hanımlarına, tabii canım. Selam olsun dostlar, selam. Ama tabii ki de biliyorsunuz benim de eşlik ederek alkışladığım bir klavye kahramanı arkadaşlarımız var baba. Malum çok da keyifli, çok da güzel mesajlar geliyor. Okuyoruz, keyif alıyoruz. Yoklama mı? Kurban oldum, dur daha var ya.
4: Arif, ben de buradayım. Lafı kazan Halil. Kralsın adamım.
3: Eyvallah kurban oldum.

0: açın yolu yetikari. Evet abi. Kurban olduklarım. Bunların simulatörleri ilerleyen dakikalarda biliyorsunuz her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Canım ciğerim. Hemen şöyle bir adreslerimizi paylaşalım. Sosyal medyada. Öncelikle Instagram'ı verelim. En son bugün numarayı vereceğim abi. Instagram adresimiz bilenler mutlaka biliyorlar. Arif Güven Showtime. Takip edecek olan bütün dostlara şimdiden çok çok teşekkürler gençlik. Instagram Arif Güven Showtime. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Ama en faal bir şekilde kullandığımız tabii ki de böyle bir Arif Güven Showtime WhatsApp numaramız mevcuttur. Canım kardeşim 0530 071 43 55. Bir daha söylüyorum 0530 071 43 55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Bir yoklama yapalım abi. Hadi baba. Buyur. Alemin kralı, hoş geldin. Alem buysa kral sensin. Kurban olduğum. Çok teşekkür ederim ama katı söylüyorum. Ben daha çok demokrasi yanlısıyım. Yani monarşi bana gelmiyor, anlatabiliyor muyum? Ama teşekkürler genç. Buyurun. Amasya ile başlıyoruz. Amasya'dan selamlar patron. Eyvallah, kurban olduğum. Ses kaydımız mı var? Tıklayabiliyor muyuz? Tıkla bakayım bir.
1: Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedi.
0: Canım kardeşim çok az geldi ses ya. Biraz yükselsene şu sesi. Bakayım bir. Bir Trabzon duydum.
1: Arif abi. Heh. Trabzon'da seninle. Hayırlı yayınlar Trabzon'dan dedi.
0: Kurban olduğum. Trabzon'a selam olsun o vakit. Şöyle bir bakalım. Mardin'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Seyir halindeler şu anda. Adana'dan böyle bir fotoğrafımız var. İşe gidiyoruz. Seninle birlikteyiz. Eyvallah kurban olduğum. Çanakkale Biga burada. Eyvallah. Bu ne, dur bakayım. Gebze'den, Çayırova'dan, Osman. Ben de buradayım kral. Allah razı olsun canım kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi ismini vermek istemiyorum tabii ki de. Yani söyleyelim, kötü bir şey yok. Pınar, sevgili dinleyenler. Oldum olası bak, şimdi mesaj yolluyor da sürekli abi bey bey bey deyip duruyor böyle. Ben de ara sıra söylüyorum. Diyorum canım kardeşim, sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ya? Pınar'ın durumu şu gibi bak şimdi. İbrahim Tatlıses'e baba bütün dünya ya, bütün dünya İbo diyor. Evet abi, biz de İbo diyoruz. Bir tek hatırlıyor musunuz? Asena sadece İbrahim Bey diyordu. Bizim Pınar'ın durumu da bu. Şimdi herkes abi. Tabii canım. Sürekli Arif Bey. Oysa gelen mesajlara bakıyorum. Arif ne haber lan diye gelen mesajlarda. Tabii canım. Buyur. Patron biz de buradayız da. Onu bunu boş ver. Dolar kaç TL demiş ya. Yavrum. Dur, bununla ilgili konuşuruz elbette ya. Bakacağız. Bu ne? İlacımız gelmiş, hoş gelmiş. Ben de buradayım. Düzce 380 nazarımız, kurban olduğum. Olmazsa olmazımız elbette. Bakalım. Kapadokya'dan selamlar. Can ben abi. Eyvallah kurban olduğum. Keşan burada. Buyurun. Manavgat'tan selamlar. İşe gidiyoruz. Uşak selam olsun. Merhabalar. Merhaba. Nereden olduğunu bilmiyorum. Bu ne? Çiçeğim sen nasılsın? Bugün de buradayız. Sen de iyi ki oradasın. İyi yayınlar. Hollanda kurban olduğum. Esin'im çok çok teşekkürler. Kemik kadro burada. Londra'dan selamlar. Konce kurban olduğum. Selam. Balıkesir Bandırma'dan. Tunç yollamış. Canım ciğerim çok çok teşekkür ederim. Karşıyaka'dan selamlar patron. Eyvallah kurban olduğum patron. Bilecik'ten abi. Osman. Teşekkür ederiz. Bu ne, dur bakayım. Hüseyin. Tokat'tan selamlar abi. Aleyküm selam. Selamlaşıyoruz dostlar. Bakayım. Selamlar. Arif olmazsa olmazım. Aşkım Nazım'a da selamlar. 638. Elbette İbrahim abimiz. Kurban olduğum. Bu ne, bakayım. Nevşehir'den selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Bir fotoğraf mı var? Fotoğraf var. Nerede? Nazilli. Buyur. Bir de minik bir videomuz vardı ama çok fazla gürültülü olduğu için yayına veremiyorum. Elbistan'a selam olsun. Canım kardeşim işe giderken böyle bir video yollamış. Bu ne, bakayım bakayım bakayım. 64 Uşak. Ali Altıner kurban olduğum. Kemik kadro. Buyur bak, Ömer'im de burada. Almanya'ya selam olsun dostum benim. Dün malumunuz günün konusuydu. Günün konusuyla ilgili 3 parti okumuştuk. Hala gelen mesajlar var. Bakayım. Kral merhabalar, hoş geldin, hayırlı yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alalım. Sevgi ve saygılarımla, seviliyorsun. Kurban olduğum. Karşılıklı, öyle söyleyelim. Yani ben de size karşı boş değilim, anlatabiliyor muyum? Tabii canım. Hepinizi çok seviyorum. Ama bir kişiyi çok çok seviyorum. Malumunuz. Benim sevgilim de benim dinleyicim. Bu yüzden... niye burada? Eyvallah kurban olduğum. İnegöl'den selamlar abi. Diit Mobilya çalışanları seninle birlikte eyvallah kurban olduğum. Eskişehir'den selamlar patron. Vay be. Erzincan burada baba. Lüleburgaz'dan selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Buyurun. Yalova'dan selamlar. Arif abi. Ses kaydı mı var mı? Tıkla bakayım neymiş abi?
2: Arif abi. Benim yanımdaki arkadaş diyor yedin bizi Arif diyor yedin.
0: Ay kurban olurum be. Yalova'dan mesaj buydu. Bakayım. Merhabalar Balıkesir Buranya'dan Mustafa iyi yayınlar. Seviyorsun abi. Eyvallah canım kardeşim. Hatay burada. Ben de buradayım. Antakya'dan Emine ben de buradayım. Kurban oldum hoş geldin. Bu ne? Lüleburgaz. Engin Alex. Tıkla ses kaydı var abi. Sevgiler demiş abi.
3: Arif Güvenciğim. Programın başında çok şişiriyorsun. Direkt artık programa geçmelisin. Yap artık hareketini Arif.
0: Yapıyoruz hareketi. Memlekette ne oluyor? Ne bitiyor? Elbette bakacağız. Yavrum daha bir dünya mesajı var ya. Kurban oldum ha? Şöyle bir şey yapalım. Ben bir ara vereyim. Aradan sonra bir tık daha böyle bir mesajlara bakalım. Ondan sonra canım kardeşimin tabiriyle yapayım hareketi. Evet bak şu anda bir hareket yapıyorum. Tabii görmüyorsunuz. Yani güzel bir hareket yapıyorum yani. Biz. Abi okumadın. Yavrum okuyorum kurban olduğum okuyorum. Canım kardeşim bu ne gülücük. Birazdan bakarız. Ayrılmayın kurban olduklarım. Birazdan hem mesajlar hem de aynı zamanda olabiliyorsa haber başlıkları gelecek.
4: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Ben Yağmur. Haberleri anlatma şekline bayılıyorum. Nasıl bir şeysin sen ya?
1: Harikulen Showtime.
2: Alem bana hasta, ben sana hastayım Arif abi.
3: Selam Arif. İşe giderken de takipteyiz.
4: Parti kur, oy verelim Arif abi. Gebze'den Doğukan. Saygılar abi.
2: Arif abi, parti kur, oy verelim. Oy, oy verelim.
5: Arif abicim, selamlar saygılar. Abi programını ilk defa dinliyorum. Acayip hoşuma gitti. Seni çok sevdim abi. Sevgi saygı. Şu an Bandırma'dan Balıkesir'e geçiyorum. Saygılar.
6: Arif abi merhaba. Ben Mehmet Aydın Nazilli'den. Dün akşam yanlışlıkla radyoyu açtım ve senin yayınını buldum. Gerçekten yayınını bulduğuma çok sevindim. İyi yayınlar.
1: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
9: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
10: Radyo merhaba, reklamlar.
11: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
12: Speed Catering.
11: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
13: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Arif abi, ben Gebze'den Osman... Öyle yani.
10: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Biz seni dinledikçe mutlu oluruz. Konuşmuyorum. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay, fena olmuş. Selam olmuş yani. Anlatmaya gerek yok. Arif sen bir tanesin. İyi yayınlar tekrar.
11: Lüleburgaz'dan bildiriyorum. Ya kardeşim, geceleri arabamın lastiklerine işeyip durmayın ya. Sabahları leş gibi abi, inanamazsın ya.
12: Selam Arif, biz uçaktan PTT'yiz. Durmuş abine kargo da alıyoruz. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin. Seni severek dinliyoruz. Kolay gelsin.
7: Arif Güven Show'da.
13: Pazartesi günlerini sevdirdin bize. Arif Aga.
14: Arif Güven, Kocaeli, Gebze, Aksı Sapan'dan tır şoför Orhan. Mesleğimiz gereği ömrümüz yolda geçiyor. Yıllardır radyo dinlerim. Ama senin gibi tuzunu, biberini, kıvamını, usta aşçı misali lezzet katanını duymadım, görmedim aga.

0: Özgüven Showtime.
1: Bol bol bol bayanlar baylar. Bu ne? Ses kaydımız mı var? Tıkla bakayım kurban oldum.
2: Akıllı ol Arif. Kurduğun imparatorlukta kimsenin gözü yok. Benim ilgilendiğim idare biçimin, yönetimin. Anladım ki şovunu güzel idare ediyorsun. Artık bundan sonra da imparatorluğunda beni de ahalinden kabul et. Saygılar. Almanya'dan, Frankfurt'tan Laz Mehmet.
1: Mehmet abicim ne demek kurban oldun da niye benim yan söyle yan yana olsak kafamı kıracak mısın gibi konuşuyorsun ya. Bir tırstım biliyor musun? Vallahi söylüyorum ya. Akıllı ol Arif falan deyince dedim ne oluyoruz ya. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Bakayım. Selam Arif abi. Seviliyorsun. Allah razı olsun. Londra'dan aşkın. Aşkıncım Londra'ya selam olsun. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Merhabalar. Selamlar. Mersin'den Cemile ben. Mersin'e sevgiler saygılar. Cemile. Bak bugün ilk defa mesaj yollamış. Aramıza yeni gelmiş. Hoş gelmiş. Bakalım. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey diye gelen bir mesaj var. Yine Bey ya. Bir de bana açılmak için niye açılmıyorsunuz ki bana? Dur bakayım. Daha önce yazmış mı? Yok ilk defa. Sessiz dinleyicin değilim. Sadece 4 senedir sana açılamıyorum Arif Bey. Buradayız. Sıkıntı yok. Selam. Merhaba. Kim olduğunu bilmiyoruz. Dur bakayım. Başka bir Emine'miz daha var. Nereden yazdığını görebiliyor muyuz? Çitem. Manavgat. Eyvallah kurban olduğum. Abi uzaylı görsem nerelisin diye sorarım. Teşekkürler. Abi bunu radyoda paylaşabilir misin? Canım kardeşim bir benim dinlemem lazım ondan sonra. Selamlar. Bu ne? Bakalım. Zeytin Dağlı fırıncı. O da burada. Eyvallah kurban olduğum. Herkes toplanmış. Herkes burada. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir bakalım. Bu ne? Haber yollandı. Bak bakayım. Oo baba Angelina Jolie değil mi bu ya? Vallahi Angelina Jolie ne demiş? Gençler bana ilham veriyor demiş. Vay be. Biz de genciz bacım. Tabii canım. Bir şey söyleyeceğim. Angelina Jolie'ye bacım dedim. Nasıl bir tokluk var bende anlayın artık ya. Tövbe yarabbim ya. Delisin abi. Kurban oldum. Şaka bir yana hakikaten söylüyorum. Dedirmek bana artık çok böyle şey geliyor ya. Tuhaf gelmiyor yani. Siz hala nasıl delirmediniz ona şaşırıyorum ben. Tabii canım. Bakalım. Daha önce Milli Eğitim Bakanımızın böyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin eğitimi iyi bir yerde, değerler eğitimine değer daha fazla değer vereceğiz gibi bir şey söylemişti. İyi bir yerde derken diye sormuştuk bize. Hani nerede iyi bir yerde? Vallahi şurada bir yerde işte yani. Hani neresi orası? İyi bir yer. Şimdi başka bir açıklama daha var. Canım kardeşim, Milli Eğitim Bakanımız açıklamış demiş ki, biz eğitimde iyi değiliz algısı var, hayır diyor iyiyiz. Buna rağmen OECD'nin uluslararası, ülkeler arası böyle bir sonucu var ki bizim memleketin eğitimiyle alakalı da sonuçlar var. Anlatırım kurban olduğum. Bu ne? Dur bakayım. Al. Şimdi ben böyle söyleyince hadi inşallah diyecek olan bir kitle mutlaka vardır abi. Biri gökdelen büyüklüğünde olmak üzere 7 tane göktaşının gelecek haftada dünyanın yakınlarından geçme durumu varmış. Ama çarpmıyor. Şimdi hadi inşallah çarpar diyenler mutlaka vardır. Tabii canım. Bir tutturamadılar. Çiçeğim. Sıfır otomobillerde fiyatlar maalesef değişti. Canım kardeşim hakikaten söylüyorum. Bir günde 72 bin TL fark. Diyorsun ne oluyor? Haberin başlığı budur. Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti. Bir günde 72 bin TL fark. Şahlanmışız yine. Abi 72 bin diyor ya. Şey gibi olacağız ya. Vallahi söylüyorum. Eski Türk filmlerinde vardı ya böyle. İşte çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadım. Durumları vardı. Vallahi eğer hani şimdi bakıyorsun rakamlara arkadaş piyasaya bakıyorsun her şey o kadar çok pahalı ki. Eski Türk filmlerindeki gibi çocuğuma bir ayakkabı, bir bisiklet alamadık diye dertleneceğimiz günlere yaklaşıyoruz galiba. Bilmiyorum. Oy oy. Vallahi sizin durum nedir ne değildir bilmiyorum ama içinde bulunduğunuz psikolojik durumla alakalı küçük, orta boy, büyük boy şöyle bir oh, çekip rahatlamak lazım yemin ediyorum ya. Öyle miyim? Peki kurban olduklarım verilmesi gereken bir aramız varmış. Bu arayı verelim. Aradan sonra yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.
3: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence. Malumunuz Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzdadır canım kardeşim. Bu hayatın pahalılığı ile alakalı olarak. Şimdi mesajlar gelmiş de. Dolar bu kadar, euro bu kadar. Çiçeğim, şimdi dün böyle bir düşündüm. Çocukken, gerçekten de söylüyorum, ne bileyim hani böyle zenginlik belirtisi sanılan bazı şeyler vardı. Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Muz abi, muz ya, böyle her evde olmazdı. Bana çocukken sanki o muz böyle bir zenginlik belirtisiymiş gibi gelirdi. Evet abi, aradan seneler geçti, 30 sene geçti, tekrar böyle bir zenginlik belirtisi olmaya başladı. Günün konusunu da buradan verelim. Soralım bakalım arkadaşlarımıza. Çocukken hani bir şeyler oluyordu mesela. Bak bir evin mesela hani iki katlıysa bana çok zenginlermiş gibi geliyordu. İşte duvardan duvara halı deniliyorsa o ev hakikaten çok zenginmiş gibi geliyordu. Sütlü kahve mesela ya. Bak aklıma gelen örnekleri ben paylaşayım. Sütlü kahve ne bileyim abi böyle zenginlik göstergesi gibi bir şeydi. Sadece misafir geldiğinde yapılırdı. Çok da sevinirdim mesela sütlü kahve içiyoruz diye. Benim aklıma gelenler bunlar. Canım kardeşim soralım bakalım. Küçükken, çocukken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi baba sizde? Evet, günün konusu bu olsun. Küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular neydi? 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Bakalım arkadaşlarımız küçükken neyi gördüklerinde aa bunlar zengin diyordu ya da aa galiba biz zenginiz diyordu. Bundan bahsedelim bugün. Biraz böyle bir nostalji olsun. Biz bu arada haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Şöyle bir bakalım. Buyurun. Milli Eğitim Bakanımız konuşmuş. Demiş ki biz eğitimde iyi değiliz algısı var. Hayır diyor, iyiyiz. Buna karşılık da OECD ülkeler arasında Türkiye ve Meksika'nın okuduğunu anlamada en son sırada yer aldığını açıklamış canım kardeşim. Birleşik Arap Emirliği, Şili, Moldova, Uruguay, Karadağ, Tobago, Tayland. Arnavutluk'la matematikte maalesef aynı seviyedeymişiz. Saydığım ülkelere bakar mısın canım kardeşim ya? Tobago diye bir ülke saydım yani. Haritada göster, bu kadar para vereceğiz deseler vallahi hemen bulamam gibi geliyor bana, bilmiyorum abi. Tobago'yla, Trinidad'la, Trinidad diye bir ülke varmış abi. Uruguay'la, Moldova'yla, Arnavutluk'la matematikte aynı seviyedeymişiz. Diyorsun ki evet galiba eğitimde iyiyiz. Emeği geçen herkese teşekkürler gençlik. Anlatırız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor kurban olduğum. Sen yeter ki hiçbir yere ayrılma. Arif Güven Showtime. Malibunuz hala radyonuzda.
1: Arif Güven yayında, işler tıkırında.
2: Hey Arif Güven, sen bir çılgınsın dostum.

0: kral, tamam mı? Sırf sen varsın diye yani radyo dinliyoruz. Olacak iş mi, onu da bilmiyoruz ya.
1: Bayanlar, baylar, Arif Güven

0: Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilimi beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
1: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
2: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
3: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
6: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
4: Arif Güven Showtime.
7: Radyo merhaba, reklamlar.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
10: Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Mevlana'nın hep bir güzel sözü vardır. Aldırma söylenenlere, görenler seni bir ot sansın. Sen bir gül ol da uğruna ötmeyen bülbül utansın. Bizimkisi de o misal. Biz hep bir güldük, sen de o güzel sesinle bülbül gibi bizi güldürdün be abicim.
10: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle, selamlar.
11: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
12: Masum

0: pohpohlayın, bir alkış alayım. Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Evet, ister.
1: Arif Güven Showtime.
0: Teşekkür ediyoruz bütün kıdemli kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Günün konusuyla alakalı mesajlar gelmeye başladı bile. Küçükken zenginlik belirtisi sandığımız olgulardan bahsediyoruz. Canım kardeşim, bak merak ediyorduk. Hakan'ımız yollamış, diyor ki eskiden diyor nerede tey haftanın bir günü sucuklu yumurta olurdu evde ve biz de işte o sucuklu yumurtayı yerken kendimizi zengin zannederdik. Doğru mu? Doğru abi. Hakan'ım dur, birazdan ses kaydını veririm zaten, bizzat yollamış. Ne oluyor de bitiyor memlekette, bu nedir? Çiçeğim vuruldu, elektrik çarptı, yüksekten düştü, tam 7 kez ölümden döndü diye böyle bir haber var. Babacım, Marmaris'in Muğla ilçesinde 7 yaşından beri geçirdiği kazalar yüzünden 7 kez ölümden dönen 44 yaşındaki Mehmet Övet, en son 9 yıl önce geçirdiği trafik kazasında 78 gün yoğun bakımda kaldı ve 3 yıl yatalak kaldıktan sonra yeniden ayağa kalktı. Vay be abi, helal olsun. Geçmiş olsun da. Sanki ne bileyim abi, vuruldu, elektrik çarptı, yüksekten düştü, araba kazası geçirdi. Yani Azrail ile aranda şahsi bir meseleymiş gibi gelmeye başladı bana. Valla defalarca yüksekten düşen 44 yaşındaki Mehmet Övet denizde boğulma tehlikesi geçirmiş, kurşunlanmış, elektrik çarpmış, trafik kazası geçirmiş ama yaşama sıkı sıkı tutulmuş. Ya bu dünyada Allah korusun ya dediğimiz ne varsa abinin hepsi başına gelmiş. Bu ne abi? Geçirdiği kazadan sonra %79 engelli raporu alan Mehmet Övet şimdi Marmaris plajında mısır tezgahı işletiyormuş. Trafik kazası geçirmeden önce elektronik işleriyle uğraştığı için de Sky Mehmet olarak adlandırılan Övet lakabı da getirdiği gibi kazadan sonra işte artık kedi demeye başlamışlar abiye. Kedi gibi 9 canlı. Vay be. Başka ne oluyor da bitiyor? Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Kadın sürücüyü dövdü, kısa saçlıydı, erkek sandım dedi. Buyurun. Nereye gidiyoruz ya? İstanbul'da motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartıştı. Motosiklet sürücüsü otomobili akaryakıt istasyonuna kadar takip etti. Motosiklette otomobilden inen kadın sürücüyü yavrum yumrukla dövmüş ya abi. Oş. Kendini savunma şekli de bu. Kadın olduğunu bilmiyordum. Şimdi öyle mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Haberler mi? Birazdan mı? Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine bakmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlik, sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın. Hanımefendiler, beyefendiler, Arif Güven Showtime radyonuzda.
2: Canlar ciğerler, ayrılmayın, geliyoruz.

0: Acil olur. Yetti gari. Buradayız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde ne oluyor ne bitiyor mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Canım kardeşim, günün konusuyla alakalı çok da keyifli mesajlar geliyor. Nedir günün konusu diye soracak olursanız, dediğimiz gibi küçükken zenginlik belirtisi sanılan olgular nelerdi? Kim, Mehmet Ali abimiz miydi? Tıkla bak, ver bir örneği bir daha.
1: Arif'im, bizim sokakta 3 tane televizyon vardı. Onlardan biri de bizdeydi. O yüzden kendimizi çok zengin hissediyorduk. En başta ben zengin hissediyordum.
0: 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Velhasıl yazınız, yollayınız. Küçükken abi onu görünce zenginlik diye düşünüyordum dediğiniz ne vardı? Bundan bahsediyoruz. Bu ne? Dur bakayım abicim. 112'ye muhabbet kuşum öldü. Beni teselli edin çağrısı. Hadi bakalım. Muş'ta 112 acil çağrı merkezinde 8 aylık sürede canım kardeşim 380 bin çağrıya cevap verilmiş. Gelen bazı ihbarlar çalışanları şaşırtmış. Bayağı haberi uzun tutmuşlar. Kısa kısa böyle bir vereyim istiyorum. Bolca rakamlı işte, bu kadar telefon geldi, bu kadar asılsızdı diye. Günlük olarak 1500 ila 2000 çağrı alıyorlarmış. Bu asılsız çağrıları azaltmak için bir takım çalışmalarda bulunmaya başlamışlar. Çünküsü abuk subuk sebeplerden dolayı maalesef 112'yi meşgul ediyormuşuz canım ciğerim. Bak der ki.

öldü beni teselli edin diye. Okul isteyen oluyor, proje isteyen aramalar geliyor. Bir teyzemiz sürekli haberleri izleyip bize anlatıyor. Bildiğin 112'ye telefon açıp izlediği haberleri mi anlatıyormuş? Bir beyefendi kendisini gizli polis teşkilatından zannedip kayıp vakaları bize iletmekle meşgul. Her nöbette sürekli olarak bu kişiler arıyorlar. Ya gençlik yani. Şimdi tabii ki de yani evcil hayvanı ölen arkadaşlar tabii ki çok zor şeyler yaşayacaklar, yaşıyorlardır. Buna itirazım yok. Muhabbet kuşum öldü beni teselli et. Tamam da yani şimdi şöyle söyleyelim. 112 deyince ilk gelen kelime ne? Acil değil mi? Muhabbet kuşum öldü teselli edin. Bu acil durum mu? Tabii ki de değil. Dolayısıyla belki de bu insan yüzünden ne bileyim abi. Hani kan kaybından vesaire vesaire çok daha kötü durumda olan insanlar vardır. Umarım böyle şeyler yapılmıyordur bizim kitle tarafından. Buyurun. Bu haberi mi yolladılar bana? Çiçeğim bu nedir? Hakikaten söylüyorum ya. Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı bak 1 TL ya bildiğim 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti diye böyle bir haber var. Bu mudur diyorsun ya? Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle kendisine 1 liralık ya bir tazminat davası açmış. Velhasıl Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti. Bana kalırsa kazanamayacağını bildiği için bence 1 TL'lik tazminat davası açmıştır. Tabii canım yani. Bir de kurban olduğum şimdi 1 TL ya 1 TL'den bahsediyoruz yani. Niye bu mahkemeler oyuncak mı abicim ha? 1 TL'lik bir dava nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum ya. Ya buna mı bakmışlar? Malumunuz mahkemelerde dava dolu arkadaş. Ki benim hani bizzat benim 3 seneden beri bekleyen sürekli ertelenen ki önümüzdeki ay galiba. Bu 1 TL'lik davaya mahkeme üşenmemiş bakmış ve sonuca mı varmış yani? Al. Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin diyen teyzeden ne farkı var bu olayın? Ne farkı var abi? Bu da meşgul ediyor. Geçelim kurban olduğum geçelim. Günün konusu. Birazdan. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler sakın bir yere ayrılmayınız. Minicik bir mola vereceğiz. Moladan sonra buradayız. Döndüğümüzde zaten günün konusuyla ilgili gelen mesajlara bakacağız.

0: Sorry Freeze, 40'lı'dan dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Eykilini dikmeye beton yetmez. Beton adamsın.
1: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
2: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
3: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'e. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni, anlamsız anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.

0: Arif Güven Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim. Gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
3: Ana behabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
4: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
5: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir. Manyas kızı kısa.
6: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
7: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
8: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

buradayız. Hanımefendiler, beyefendiler, mali bunu artık programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız canım ciğerim. Şimdi günün konusu dediğimiz gibi keyifli bir konu, nostaljik bir konu. Çünkü çocukken zenginlik belirtisi sanılan bazı şeyler vardı, olgular vardı, öyle söyleyelim. Arkadaşlarımıza sorduk. Mesela gelmişti işte, baba diyor sucuklu yumurta şimdi her sabah abi olabiliyorsa olabiliyor. Tabii de eskidenler de haftanın bir günü sucuklu yumurta. Dolayısıyla da evet abi kendimizi zengin hissediyorduk dedi Hakan. Bakayım kurban oldum. Nevzat'ım yollamış böyle bir Walkman fotoğrafı. Diyor ki böyle bir şey almıştı annem. Kulaklığı takardım. Bir tane de Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim kaseti vardı. Hep onu dinlerdim. Sokak sokak gezerdim. Hava atardım. Kendimi zengin hissederdim. Hakikaten ya. Walkman'ler vardı ya. Vay be baba. Mehmet abi söyleyince aklıma geldi Arif. Zonguldak işçi kentidir ve maden işçileri o zamanlar şehrin en zenginleriydi. Benim babam da maden işçisiydi. Sabah siyah beyaz televizyonumuz vardı. Her akşam komşu, akraba ne ararsan bizim evde oluşurduk. Evet, zenginlik belirtisiydi. Herkeste televizyon yoktu. Mahallede bir iki kişi de vardı. Bütün mahallede onda toplanırdı. Bizim mahalleye de vallahi söylüyorum bak. İlk renkli televizyon bize geldi abi. Hiç unutmuyorum, bir pazar günüydü ve dolayısıyla şimdi benim de çocukluğumun böyle hiç hani birçoğumuzun herhalde muhtemelen kahramanlarından birisiydi. Michael Knight, hatırlıyor musunuz? Tabii canım. Kit'ten bahsediyorum. Evet abi. Kara Şimşek. Sonrasında biliyorsunuz değil mi? Şimdi o Kara Şimşek, gerçekten söylüyorum. Yani o dizide oynayan araba şu anda Türkiye'de müzede. Hatta reklamları çekildi. Daha doğrusu bir firma kullandı. Kara Şimşek malibunuz inşaat işine girmişti. Velhasıl abi renkli televizyon gelince ben hep o, yani çocuksun, dolayısıyla da o Kara Şimşek'in ne renk olduğunu çok merak ediyordum. Renkli televizyon geldi, kurban oldum, baktım araba yine kara yani. Dedim oğlum boşuna Kara Şimşek dememişler yani. Vay be. Kara Şimşek bir de niye deniliyordu? Mercimeğe mi? Tabii canım ya. Vay be. Ne günlermiş kurban olduğum. Televizyon programlarını izleyicilerin çektiği fakslar bana hep zenginlik belirtisi gibi gelirdi. Kemal'im yollamış. Hakikaten böyle bir durum vardı değil mi? Faks çekiliyordu. Ne kadar çok faks geldiğiyle alakalı, programın ne kadar çok tutulduğuyla alakalı o fakslar yere saçılıyordu böyle. Vay be. Ne günlerdi abi. Eğer birinin dişleri seyrek ise ben onun ileride zengin olacağına işaretmiş gibi algılıyordum demiş. Allah Allah, ilk defa duyuyorum bunu. Vallahi söylüyorum. Pazardan değil, manavdan alışveriş yapmak bak zenginlik belirtisi. Tabii canım, biz pazara çıkmıyoruz, manavdan alıyoruz. Vay be. Oy oy. Abi uzun siyah palto giyen herkesi zengin sanıyordum. Evet ya. Mafya babası vari. Deme böyle, uzun siyah palto zenginlik belirtisi. Bakayım. Selamlar, alemin kralı, adamın dibi Arif Güven, Keşan'dan Kudret, iyi yayınlar, eyvallah, kurban olduğum. Bakayım, ne gibi belirtiler var, böyle dur bakayım. Ailelerin yazın yazdıklarına ya da otele tatile gitmesi. Diyor ki biz Afyon'da Kaplıca'ya gitmiştik. Çok havalı gelmişti. Tabii canım, tatile gitmek. O zenginlerin işiydi malumunuz. Evde diyor müzik seti olması, markası önemli değil. Yeter ki mıknatıslı cam bir kapağı vardı. Evet ya. Altta böyle bölüm olurdu. Mıknatıslı böyle bir camdan böyle kapak olurdu. O kapağı açardın değil mi? Üzerinde pikabı olurdu hatta. Vitrin gibi olurdu aşağısı, öyle söyleyelim yani. O acayip böyle bir zenginlik belirtisiydi. Bizde vardı vallahi söylüyorum yani. Atari salonuna gidip tek seferde en az 10 tane jeton almak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Eyvallah, kurban oldum. Bu nedir bakayım? Bir yanımda anneannem, bir yanımda babamın elini tutmanın sadece zengin ve refah seviyesi yüksek çocuklara özgü olduğunu düşünüyordum. Seninki çok basitmiş ya. Çocukken bazı şeyler bize zenginmiş gibi hissettiriyordu. Ya da birini görünce aa bunlar zengin falan diyorduk. Bunlardan bahsediyoruz bakayım. Evde her akşam çıkan etli yemekler, her gün farklı yemekler, sabah kahvaltısında Nesquik falan diyor. Eyvallah, marka gitti ağzımızdan da yapacak bir şey yok. Dubleks evde oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Tabii canım, evin içinde merdiven var abi. Düşün yani, evin içinde merdiven var. Tabii ki zenginler yani. Tekerlekli ayakkabısı olan çocukların aileleri hep zengin sanıyordum abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Konu muhtemelen anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Tüten velhasıl 0530-071-43-55. Neden bahsediyoruz? Küçükken zenginlik belirtisi sanılan bazı olgulardan bahsediyoruz. Yazınız, yollayınız. Tıkla sen de şuna bir.

0: radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler.

0: teşekkürler dostlar. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler. Vallahi çok mutluyum. Acayip keyifli mesajlar var. Bakalım bakalım bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Benim kardeşim. Buyurun. Eskiden köy derken Almanya'dan arabayla her geleni zengin zannederdim. Hakikaten ya. Bir de bir ara böyle bir akım vardı anladığım kadarıyla. Benim çocukluğumda Almanya'dan bizim de akrabalar geliyordu. Mutlaka onların böyle bir tüylü bir şapkası olurdu abi. Vallahi söylüyorum ya. Çikolata getirirlerdi, kot getirirlerdi. Vay be. Almanya'dan. Dur bakayım. Abi biz bahçeli evde oturuyorduk. Apartmanda oturanları zengin zannediyordum. Şimdi tam tersi oldu. Herkes bahçeli evlere kaçmaya çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Buyur. Güneş gözlüğü takanları zengin zannediyordum abi. Evet olabilir. Doğru bir tespit. Günün konusu. Çocukken zenginlik belirtisi sanılan olgulardan bahsediyoruz canım ciğerim. Bakayım. Saçı güzel, bakımlı kızları görünce hep çok zengin olduklarını zannediyordum abi. Eyvallah canım kardeşim. Dubleks ev, evet haklı olarak gelmiş. Bakayım. Bir araba markası verilmiş. O arabaya sahip olan herkesi zengin zannediyordum abi. Evet, doğru. Firma isimleri veriyorsunuz ama tabii ki bunları söyleyemiyoruz. Bir firmadan bahsedilmiş, uluslararası bir firma. Oraya gidip hamburger yediğimizde kendimi zengin hissediyordum abi. Okulun 5. teneffüsünde kantine gidebilmek. Fakir olan bizler ilk teneffüste diyor seçimimizi yanlış yapmış oluyorduk. O düşünsene her teneffüs kantine gidiyor. Zengin belli abi. Kalite marka ayakkabı giymek, eşofman giymek. Evet ya zenginlik belirtisi bir zamanlar oydu yani. Bakayım bakayım. Markalar olduğu için canım ciğerim hakikaten söylüyorum onları söyleyemiyoruz. Meyve suyu, muz, kivi zenginlik belirtisiydi abi. Çok cepli pantolon giymek Allah Allah. Şişman çocuk diyor benim için hep zengindi abi. Kesin ailesi zengindir ve çok yemek yemekten şişmiştir diye düşünüyordum. Kırmızı herhangi bir araba. Kırmızı renk benim için zenginlik statüsüydü. Allah Allah yaygın olmadığına göre çocuk aklıma göre uzak. Doğru söylüyorsun olabilir. Babasının polis ya da asker olması benim için zenginlik gösterisiydi abi. Atari'si varsa benim için zengindi. Evet ya Atari. Ha? Vallahi. Şimdi yok diye biliyorum bu sebepten dolayı söylüyorum. Böyle bir bisiklet vardı. BMX yazıyordu abi hatırlıyor musunuz? Ben çok istemiştim. Ama bana Pinokyo almışlardı. Pinokyo diye bisiklet vardı hatırlıyor musunuz ya? Nasıl nostalji oldu ya. Bu ne dur bakayım. İlkokulda arkadaşım sınıfa gelen bir velinin üstündeki mantoda parlak düğmeleri görünce bana çok bilmiş bak bunlar çok zengin. Düğmelere bak demişti. Parlak kıyafetler zenginlere ait. Olabilir öyle bir algı olmuş olabilir. Balkonlu, kaloriferli, apartman dairesi kesin diyor zenginler abi. Öyle bakıyorduk. Eyvallah. Bolca marka vermişsiniz gençlik. Her sabah kahvaltıda bak sucuklu yumurta yemek diyor. Zenginlik belirtisiydi abi. Her sabah. Kumandası olan bir televizyon varsa. Evet zenginlik belirtisiydi. Kumanda gibi sürekli televizyona koşup kanal değiştirdim. O minicik ellerimle diyor. Ya evet kumanda olmayınca televizyonun kumandasının olmadığı dönemlerde ailenin en küçük çocuğu televizyonun kumandasıydı abi. Ben benim biraderden biliyorum yani. En küçük oydu. Allah rahmet eylesin. Baba şey derdi. Değiştir şu kanalı derdi. Ona basardın. Değiştir. Ona basardın. Değiştir. Tamam bu iyi derdi. Bir de şöyle bir şey olurdu. Hazır da ayağa kalkmışken mutfaktan su getir olurdu. Vay be. Sene 98 ilkokula yeni başladım. Bilenler bilir. Show TV'de Power Rangers dizisi vardı. Yeşil. Bunu bilmiyorum. Velhasıl oyuncağını almış. Zengin hissetmiş kendisini. İyi güzel. Kesinlikle Barbie evleri abi. Evet doğru söylüyorsunuz ya. Annemin diyor. Eyvallah teşekkürler. Yine marka vermişsiniz yavrum. Markaları okuyamıyoruz. Kurban olayım yapmayınız. Dedem muzu halden kasayla alıyordu. Kendimi acayip zengin hissediyordum. Bir kasa muz hakikaten ya. Şu an olsa şu anda da ben kendimi zengin hissederim yani. Bir kasa muz abi. Üstünde meşhur maymun resmi olan bir kıyafet markası vardı. Malumunuz bizim çocukluğumuzda hakikaten çok popülerdi o. Şimdi söyleyemiyoruz tabii de. O markadan alınca kendimi çok zengin hissederdim abi. Yes. plaj gibi yerlerde terlik yerine beyaz spor ayakkabıyla dolaşınca kendimi çok zengin hissediyordum abi. Beyaz spor ayakkabı plajda. Allah Allah. Yavrum bir dünya mesaj var. Kurban olduklarım. Teker teker gelin. Işıklı ayakkabı. Evet ya. Dost paşa düşman ayağa bakar. Babamın sözü buydu diyor. O dönem böyle kandırıyordu beni. Almadı. Artık yollamayınız çünkü vallahi söylüyorum yani bak bugünü değil abi bu haftayı bitirecek kadar mesaj geldi. Hatta şöyle söyleyeyim şimdi abi sadece mesajlara bakmaya devam etsem herhalde bir Ekim'i bitiririm gibi geliyor bana. Yani Ekim biter. Artık yollamayın bayağı bir mesajımız var. Birazdan da bakacağız zaten.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: sıcak su gibisin. Hem akıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinleriz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün, idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
6: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
7: Arif Güven, Showtime.
8: Arif Güven, Showtime.
9: Arif Güven Showtime.
10: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
8: Arif Güven Showtime.
11: Radyo merhaba, reklamlar.
12: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
13: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif Güven Showtime.
3: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Arif'im ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Artık sen, ben karışmıyorum abiciğim.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. İki bayadan beri buradayız. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyur. Doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit abiciğim. Kel olan ve göbekli olan herkesi zengin zannediyordum abi. Doğru. Ter kokmayanları zengin zannediyordum. Vallahi tespitler doğru. Hakikaten söylüyorum. Dur, bu ne? Etrafımızda, televizyonlarda... evet yani şimdi... O elde kadeh, anlatabiliyor muyum? Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Hazır yeri gelmişken... Yavrum ben röpte şambur giyen herkesi zengin zannediyorum. Allah'ım kullanabildim bu kelimeyi. Yeri ve zamanı geldi. Tabii canım. Röpte şambur olurdu. Ondan sonra elde böyle bir kadeh olurdu. Dolayısıyla da... Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar tepki verdi mi? Şimdi ilk defa denk gelenler varsa bilmiyorlar. Abi söylemekten acayip keyif alıyorum. Ben bu röpte şambır deyip kelimesini kullanmaktan müthiş keyif alıyorum. Ama günlük hayatta hiç kullanamıyorum yani. Dolayısıyla hevesimi alayım ya. Röpte şambır, röpte şambır, röpte şambır. Bir o bir de karton PR. Niye bilmiyorum abi. Söylemekten acayip keyif alıyorum yani. İnteraktif, bak bunu da çok seviyorum. İnteraktif, hani onu belki hani programda kullanabiliyorsun ama... Yavrum karton PR'i... Röpte şambırı hiç kullanamıyorum ya. Vay be. İyi oldu, güzel oldu. Bakalım bakalım bakalım. Arkadaşlarımız başka neler yollamış. Ayakkabı kutusuyla başlayan bir mesaj var. Anladım ben onu yavrum. Yemezler çiçeğim. Evet ya bak, tespitin tilla olmuş. Tespitin kralı olmuş. Şimdi... Söyleyince birçok insanın gözünde canlanacak abi. Aslanlı kapı zilleri vardı, hatırlıyor musunuz? He? Hatta gözleri kırmızı kırmızı yanardı böyle. Mesela bir evin kapısında o aslanlı kapı zilinden varsa baba zengin, kesin zengin yani. Vay be, vallahi söylüyorum. Bomba tespit. Akülü araba abi. Hep marka vere vere söylemişsiniz ya yavrum, bu markaları okuyamıyoruz, kurban oldum ya. Ha? Işıklı spor ayakkabı giyen kim varsa benim için zengindi abi. Akülü araba bir kez daha gelmiş. Çok istedim küçükken, alamamışlardı. Büyüyünce de ne? Bu muhabbete maruz kal. Eyvallah canım kardeşim. Şimdi olmadığı için bak bunu söyleyebilirim. Şu anda yok mesela. Diyor ki bizim zamanımızda Dreamland'a gitmek zenginlikti. Evet, Dreamland diye bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Vay be. PlayStation sahibi olmak benim için zenginlikti abi. Void be. Bilgisayar sahibi olmak 90'larda tabii canım. Havuzlu sitede oturmak. Oo baba ne diyorsun? Havuzlu site. Kolejde okumak doğru. Hakikaten yani sadece zengin çocukları koleje giderdi. Işıklı ayakkabı bir daha gelmiş canım kardeşim. Bana hala da oluyor abi demiş. Kasada sıra beklerken öndeki müşterinin ürünlerini geçir geçir geçir geçir bitmiyor. Ben kesin bu zengin diyorum. Evet ya. Beslenme çantasında muz olan herkes benim için zengindi. Bizden başka herkesi zengin zannederdim. Epey kötü bir çocukluk geçirmişim diyor. Beslenme çantasında muz. Vay baba. Ne diyorsun ya? Muz niye öyleydi abi? Hakikaten söylüyorum. Yani zenginlik simgesi gibi bir şeydi ya. Sine 5 vardı abi. Sine 5'e üye olan herkesi ben zengin zannediyordum. Evet ya. Sine 5'e üye olanlar vardı değil mi? Vay be. Ne günlermiş be. Kurban olduğum ha? Buram buram abi. Varlıklı bir ailede büyüdüğüm için çocukluğumda zenginlik göstergesi sayılan neredeyse her şeye sahiptim. Koçum benim. Kimsin sen? Yalnız bir keresinde babamın arkadaşının evine gitmiştik ve evin kocaman havuzunu gördüğümde bunlar galiba bizden daha zengin diye üzülmüştüm. Vay be. Arif Güven alay etme ama benim için diyor zenginlik belirtisi kaşar peyniriydi. Tabii canım, nerede her evde kaşar peyniri. Kaşar peyniri abi zenginlik belirtisi ya. Ha? Çocukken öyle zannediyorduk yani. Vay be. Aa evet bak bu da abi çok doğru bir tespit. Musluktan sıcak su akıyorsa bir evde ama bunlar zengin. Misafirliğe gittiğimde bilmeden denk gelmiştim. O nasıl bir güzelliktir ya Rabbi diyor. Banyo sıcacık. Musluğu açıyorsun, sıcak su. Bir köşe olsa kıvrılıp uyusam o derece güzel gelmişti. Kaloriferli ev. Cennetten bir köşe gibi geliyordu. Sonra bizim evimize döndük. Ev buz. Banyo diyor kutup. Musluğu açıyorsun buz. Evet ya, bak bunların hepsi çiçeğim zenginlik belirsiz ama o kadar çok mesaj var ki çok çok teşekkür ediyorum. Kolej bir daha gelmiş, eyvallah. Valla bir parti daha herhalde bir bakacağız gibi, hatta yani çok çok fazla var ya. Belki yarına bile bırakabiliriz. Şimdilik sakın bir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime, malum hala radyonuzda.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Showtime. Vay be, bir dünya mesaj var. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum, hepinize çok çok teşekkürler. Kız meslek lisesinin yanında evde oturanları zengin zannediyordu. Babe 638 İbrahim yollamış. Tabii canım, eve bak. Kız meslek lisesinin hemen yan tarafında. Oh babam babam. Herkes atlamış galiba. Dur bakayım. Evet ya, o maymun figürlü kıyafetlerden bahsediyoruz. Muz tamam da diyor. Aa bak, doğru bir tespit valla. Şikita olunca kesin zengin yani. Çoka krem zenginlik göstergesiydi. Vay be. Benim için zenginlik belirtisi aslan sütü. Eyvallah, kurban olduğum. İsrail'den bir mesaj var ya. Tıkla bakayım bir.
1: Arif, hayırlı yayınlar Arif. Uzun zamandır vallahi karıştıramadık. Kurban, kusura bakma. İş güç uğraşıyoruz vallahi herkes gibi. Zenginlik ibaresi 90'lı 90'lı bilmem de bizim zamanımız zenginlik ibaresi bayram olmadığı zamanlarda alınan herhangi bir çorap bile zenginlik ibaresiydi.
0: Doğru. Vallahi doğru. Doğru yani.
1: Kotayı yani o kadar düşürdük mü diyeyim, çıkardık mı diyeyim artık, nasıl yorumlarsan.
0: Doğru söylüyorsun abi. Bayram gelse de kıyafet alsak diye bekler. Bir de hani of, şimdi fotoğraflar da var. Çocuklara çok cazip gelmiyordur elbette ama bildiğin abi, o hani yeni alınan ayakkabıyı, yeni alınan gömleği, pantolon, artık her neyse. O bayram sabahını hani bir gece öncesi böyle başının ucuna koymak, onlarla birlikte uyumak. Vallahi söylüyorum ya. Baba kıymetliydi, güzeldi ya. Şimdi sürekli elimizin altında her şey var. Dolayısıyla da çok kıymetli gelmiyor yani. Ki ben de öyleyim herhalde değil mi sevgili dinleyenler? Her gün buraya geliyorum. Dolayısıyla kıymetim kalmadı artık benim de. Beni de sevgili dinleyenler. Bak şimdi bazı uygulamalar hayatımızdan kalkıyor. Beni de Messenger gibi kaldırıp atmazsınız inşallah bir kenara. Tabii canım. Facebook gibi olmam inşallah. Muz yiyebilmek, yeni ayakkabı almak, yamasız, yırtığı dikilmemiş elbise giymek benim için zenginlikti abi. Vay bak, bir şey söyleyeceğim. Bu benim için zenginlikti, hakikaten söylüyorum ki 3 sefer düşmüşlüğüm var, ondan sonra bu hale geldim zaten. Kaykay abi, kaykay. Benim çocukluğumda vallahi söylüyorum, arkadaşlar bak kaykay vardı, aklım çıkardı diyor. Kaykay çok zenginlik belirtisiydi. Evet abi ya. Ben para biriktirip almıştım. 3 sefer düşünce dedim ki bu iş böyle olmayacak galiba. Pateni olan çocuklar. Evet bak, bu da doğru bir tespit. Bazı çocukların patenleri olurdu, kayarlardı. Ve onları ben hep çok zengin zannederdim. Tabii canım. Kokulu silgi olup da fakir olanı görmedim abi diyor. Aa, kokulu silgi. O ucuz bir şeydi ya. Çok özenirdim kokulu silgilere. Kendi çapımda belli etmiyordum sanırım ama diyor galiba. İçime içime oturuyordu. Fakirdik biz diyor. Allah Allah. Bizde yeşil vardı. Kocaman böyle yeşil silgi, hatırlıyor musunuz? İğrenç kokar. Vay be. İster araba, ister yazlık, ister denize gitmek benim için zenginlik belirtisiydi abi diyor. Eyvallah, kurban oldu. Antep fıstıklı baklava, cevizli baklava. Cevizli baklavayı fakirlerin yediğini düşünüyordum ama diyor Antep fıstıklı zenginlere aitti. Vay be. Krampon alabilmek benim için zenginlik belirtisiydi. Futbolcu kağıdı ve gazoz kapağı çok olan mahallede zengin çocukları zannediyorduk. Gazoz kapağı, o bir şey değil be oğlum. Barbie bebekli evleri olanları zengin zannediyordum abi. Doğru söylüyorsunuz. Dans eden oyuncak araba vardı abi. Kimde varsa onları zengin zannediyordum. Onu hatırlamıyorum ya. Dans eden oyuncak araba. Hafızamda böyle bir şey yok benim şu anda, bilmiyorum. Bakayım. Her perşembe gelen sütçüden annem yoğurt yapardı. O ara bir bardak kahvaltıya koyardı. Sıcak süt içince bizimkiler dizisindeki Şükrü Bey'in kahvaltısındaki Ali Bey gibi hissediyordum kendimi. Allah Allah. Abi çok keyifli mesajlar var ya. Buram buram nostalji. Vallahi söylüyorum. Teşekkür ediyoruz dostlar da artık zaten yollamayınız yani. Evet ya. Vallahi bak şimdi fotoğrafı da yollamışlar. Masaya, hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Masaya monte edilmiş kalem tıraşlar vardı. Ki benim bir akrabamda vardı. Onları çok zengin zannediyordum ya. Vallahi bak diyor ki, bir arkadaşımın evinde görmüştüm. Çok beğenmiştim. Sırf bu yüzden de ailesini zengin, kendisini de çok iyi bir öğrenci olarak görüyordum. Babacığım bak, ben bu fotoğrafı görmeyeli vallahi söylüyorum yıllar olmuş ya. Masaya monte ediliyordu böyle. Kalemi sokuyordun, bir yandan da çeviriyordun. Evet abi, doğru bir tespit mi? Doğru bir tespit. Fındık ezmesi benim için zenginlik belirtisiydi abi. Bak, ding donglu saat varsa kesin o evde zenginler var diyordum. Guguk guguk çıkardı ya. Evet abi, zenginlerin evinde olurdu o ya. Vay be. Abi okumuyorsun. Yavrum okuyorum, kurban olduğumda hangi birini? Gerçekten şöyle diyorum daha bak. Tey. 114 tane şu anda bak. Yeşil yanıyor abi. 114. Evet, o maymunlu poşet yine gelmiş. Fotoğrafı da gelmiş. Doğru söylüyorsunuz. Bu ne, dur bakayım. Selam abi, yoklamaya geç kaldım. Beni de yaz. Oy kurban oldum. Çok geç kaldın artık. Gidiyoruz birazdan. Canım ciğerim, şimdilik hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime. Mali Bunus hala radyonuzda. Bir parti mesajlar bir de olabiliyorsa böyle bir hani F5 yaparız. Yazıyorlara da bakarız.
2: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.

0: Günaydın. Berlin'den selamlar.
1: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
2: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
3: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
4: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanıyor.

0: kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
10: Günaydın Arif. Almanya Koblenz'den selamlar.
11: Arif abi, iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan serin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
12: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
13: Arif abi, ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
14: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
15: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Duyuyor, yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım bir partiye hemşire bakacağız. Dur bakayım mesajlara. Dur bakayım. Bugünkü programın sonuna yetişebildim. Tü. İyi yayınlar. Eyvallah, kurban oldum. Geldin ama geç geldin. Yapacak bir şey yok. Tey patron okumadın ya. Yavrum okuyorum. Okula servisle gitmek abi benim için zenginlik belirtisiydi. Evet, okula servisle giden çocuklar malibu zengin çocuklarıydı. Biz tabanvay abi. Tabanvay. Evde klima varsa benim için zenginlik belirtisiydi abi. Evet. 90'larda çocuk olanlarda asıl zenginlik özel okula gidenlerdendi. Tabii canım, kolejden bahsettik onu. Bakalım, yatmadan önce süt içiyorsanız kesin zenginliğiniz abi. Yatmadan önce süt. Kaşar peyniri yemek benim için zenginlikti. Evet, bakalım. Bu liste uzar gider abi böyle. Doğru söylüyorsun. Bence küçükken sarışın olan herkesi zengin zannediyordum. Ne alaka yavrum ya? 'Otomatik kalem kutusu basınca çekmeceleri açılanlardan. Aa, bu buram buram nostalji oldu. Hakikaten hatırlıyor musunuz bunu? Gençlik. Otomatik kalem kutusu vardı. Basınca şak diye böyle şey açılıyordu. Kapakları açılıyordu. Evet abi. Bunu kimde görsem sınıfta herkesi zengin zannediyordum abi. Kaloriferle evde oturmak, doğru söylüyorsunuz. Evde bilgisayar varsa kesin zenginlerdi abi. Buyur. Muz yemek yine gelmiş. Almancı çikolatası yemek. Almancı çikolatası ne ya? Paten sürmek. Doğru söylüyorsun. Diyet marka eşofman zenginlik belirtisi. Vay be. Büyükler lokantada bahşiş bırakınca benim için zenginlik belirtisiydi. Hiç unutmuyorum. Dedem bir seferinde bahşiş bırakmıştı. Çok zengin havasıyla kalktım diyor masadan. Eyvallah, kurban oldum. Kedi sahibi olmak ne ya? Kedin varsa zengin misin yani? Ne alaka abicim? Benim için sandalye... Evet, bu da doğru bir tespit. Herkeste olmazdı abi. Sallanan sandalye. Evet. Bir evde sallanan sandalye varsa o evdekiler zengin abi. Kesin zengin. Öyle düşünüyoruz yani. Barbie bebek evi gelmiş. Misafirliğe gittiğimizde sofrada sezon olmayan meyveler varsa, özellikle de sezon, fark etmez diyor. Muzu görürsem kesin zenginler diyordum. Baba, niye muzmuş bu ya? Hakikaten söylüyorum yani... Benim verdiğim örnekten yola çıktınız, ne yaptınız anlamadım ama bolca muz geliyor yani. Tabii canım, eskiden muz zenginlik belirtisiydi. Şimdi yıllar geçti, muz yine aynı statüye doğru gidiyor yani. Aynı iş yerine aynı evden ayrı ayrı arabalarla giden aile fertleri benim için zengin. Herhalde canım, onlar belli zenginmiş zaten yani. Aynı iş yerine ayrı ayrı arabalarla gidiyorlar. Tey. Rugan ayakkabı benim için zenginlik belirtisiydi abi. Da bitmez ki bu böyle ya. Kurban olduğum. Ketçap yemek. Bildiğin ketçap. Zengin işi sanıyordun demiş ya. Bir gün tatilde annemden rica minnet ketçap aldım. Kendimi diyor harika hissetmiştim. Ketçap yüzünden mi? Ketçapla ketçap işte. Masada yemek yiyenleri zengin zannediyordum abi. Tabii canım, birçoğumuz malumunuz yer sofrası kuruluyordu. Baba çok da keyifliydi ya. Vallahi söylüyorum. Oyuncaklı kalem açacağı. Tavuk yemek benim için zenginlik belirtisiydi. Ayda bir tavuk yerdik. O da bir parça zaten diyor. Allah Allah. Vallahi çok fazla mesaj var. Kurban oldum. Bakayım. Bak, duvardan duvara halı denildiğinde halı kaplı duvarlar gelirdi aklıma. O evde ne güzel oynardım diye düşünürdüm. Evet, yani duvardan duvara halı kaplama diye evler vardı. 15 katlı apartmanda oturmak benim için zenginlik belirtisiydi abi. Her yerinden bir şeyler çıkan fonksiyonlu kalem kutusu. Sınıfta kimde görsem onların zengin olduğunu zannediyordum. Ayda yılda bir dışarıda yenen yemekte ikinci ayran istemek benim için zenginlik belirtisi. İkinci ayran. Ben hiç güne isteyemedim hiç. Allah Allah. İlkokulda beslenme çantasında haşlanmış yumurta gördüğüm bütün arkadaşlarımı zengin zannediyordum abi. Evde merdiven varsa, onu söyledik zaten.

Işıklı ayakkabı gelmiş. Bunu bir fotoğraf yollamışsınız da ne olduğunu çok anlayamadım canım kardeşim ya. Işıl yollamış. Şimdi kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor, şöyle bir bakmamız lazım. Hangi haberler var abi? Niye baktık, niye bakmadık, dur bakayım. Bir. Geç çiçeğim geç. Benzin döküp karısını... Bunu geç abi. Geç. Buyurun, doktora saldırmanın bedeli 6000 TL. Bir doktorla ilgili bir haberimiz daha vardı. O neydi? Maske takmadığı için kendisini uyaran doktor Yağmur Turan'ı tehdit ederek saldırdığı gerekçesiyle yargılanan Kıymet Dedecik basit yaralama suçundan 6180 lira para cezasına çarptırılmış. Doktora saldırmanın bedeli bu. Parası olan, imkanı olan bilemiyorum. Bunu mu demeye çalışıyorlar herhalde? Doktor pompalı tüfekle doktoru öldürdü. Abi ne oluyoruz ya? Mersin'de tartıştığı meslektaş tarafından pompalı tüfekle vurulan diye gidiyor haber. Geçelim yavrum, geçelim, hakikaten söylüyorum. Bir F5 yap böyle.

0: kadar yeterli olmuş olsun yani. Vallahi hep böyle dünyamızı daraltacak cinsten haberler var. O yüzden es geçiyoruz. Şey geldi mi? Ya geldi, yazdık zaten. Nevzat'ım kurban oldum. Vallahi söylüyorum, bu helal olsun muhabbeti. Dediğimiz gibi artık senin bir görevin o haline geldi. Düne kadar mesela soruyordu. Abi helal olsun haberi var mı? Ben de her seferinde yok dediğim için artık sormadan yollamaya başladı. Ay kurban olurum ya. Bu nedir bakayım? Büyük jetonla telefon açmak. Zenginlik belirtisi. Salçalı ekmeği fakirler yer zannederdim abi. Oy baba dur bakayım. Kimseye söylemedi. Tekne abi hayalim olacağını bir gün. Eyvallah kurban olduklarım. Çok çok teşekkürler. Bilgisi olan çocuklar zengin çocuklarıydı. Benim gözümde abi. Eyvallah kurban oldum. Ne yapıyoruz öyle mi? Tıkla o zaman şuna bir.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Vallahi radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun, seviyorsun kardeşim. Devam, harika yayınlar.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi, seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
1: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün. Bol bol
2: gülün. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
1: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir. Arif Güven Show. Bazen gülmek çok zor zanaat. Güçlü olman gerektiği zamanlarda bile tebessüm etmek zorundasın. Çünkü gülmek zorundasın. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Ve bazen gülmek en ağır ilaçlardan bile daha tesirli.
3: Bazen gülmek her şeye, herkese rağmen hayata karşı en güzel küfür şeklidir.
4: Bazen gülmek iyidir aslında ama yanında biz Türkler çok gülüyoruz. Hani çok gülen çok ağlar denir ama ben öyle çok gülüp de çok ağlayan birini görmedim.
5: Bazen gülmek en içten duygularını paylaşmaktır. Bazen ise kaygılarını saklamaktır.
6: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
7: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
8: Arif Güven Showtime.
9: Vay be. Canım ciğerim, kurban olduğum, malumunuz artık bugün de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik dediğimiz saate elbette geldik. Öncelikle bugün de bu radyo programında dinlemek için bizi tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Kle ve kahraman arkadaşlarımıza hepten teşekkürler, sağ olsunlar. Amacımız belli, yüzünüzde bir parça da olsa tabii ki de tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Hatamız olduysa insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar elbette affola. Artık biliyorsunuz final helal olsun, insanlık ölmemiş. Olayı böyle bir taçlandıralım istiyoruz. Hani tatlıya bağlayalım istiyoruz. Buyurun, yolda 450 lira para bulduk, kuruşuna bile dokunmadı diye böyle bir haberimiz var. Temizlik işçisi canım kardeşim Adem Cevahir yolda buluyor. Hemen polis arıyor ve parayı sahibine ulaştırıyor. Helal olsun. 450 bin TL'ymiş bu arada la. Ben 450 TL zannettim. 1000 var bu dünya. Vay be. Gören Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Adem Cevahir, teslim ettiğim için ne mutlu bana, yiyebilirdim de diyor ama haram demiş. Ya kurban olduğum, ben niye para bulamıyorum ya, yemin ediyorum. Gittiğim yolumu değiştireyim, ne yapayım? Nasıl buluyorlar bunları ya? Al bak, Nevzat'ım yollamıştı. Sarıyer'de taksi bagajında 1 milyon 800 bin TL unuttu. Abi nasıl bir paradan bahsediyorsun sen ya? 1 milyon 800 bin TL'yi arabada unutmak nedir ya? Deliririm. Yemin ediyorum bak, deliririm. Hele ki bulunmazsa tövbe yarabbim. Herhalde Huni ile gezerim kafada yani. Almanya'dan İstanbul'a gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında valizi unuttu. Bagajı açan taksici içi para dolu valizi park etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulunan valiz sahibine ulaştırıldı. Valizi teslim alan sahibi çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde 300 bin lira burada da 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ederim. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptığı için kısa zamanda parayı buldular. Kendilerine minnettarım demiş. Şşt. Mükafat, ödül, para. Hani buldun, helal olsun deyip ha? Vallahi bir şey de vermemiş yani. Aa dur, günahını almışım. Diyor ki hatta bir miktar para teklif etti. Almadım ben, kesinlikle almam. Abi alsaydın ya. Oğlum ben de bu kadar mı paracıyım ya, demiyordum. Bak şimdi helal olsun haberinde bir de şöyle bir görüntü var. Ne kadar güzel ya. İnsanlık ölmemiş dedirten hareket. Nedir hikayemiz? Hendek'te bir genç arabasını durduruyor. Oğlum ne güzel insan mısın sen ya. Hikaye ne biliyor musunuz? Hikaye şu. Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde yürekleri ısıtan bir görüntü ortaya çıktı. Haberi böyle vermişler. Şimdi ufacık bir çocuk düşün. Boynundan büyükte kağıt toplama aracı düşün. Velhasıl çocuk karşıdan karşıya geçemiyor. Araba, çünkü kağıt toplama şeyi, o zabazingosu çok yüksek, büyük yani. Çocuk zorlanıyor belli yani. Kaldırımdan karşıya geçmek isteyen küçük çocuğa ismi öğrenilmeyen genç yardım elini uzattı. Boynundan büyük kağıt toplama arabasını taşımakta zorlanan çocuğun arabasını tutarak akıcı trafikte karşıdan karşıya geçmeyi sağlayan yardımsever genç insanlık dersi verdi. Arabasını durduruyor, arabadan iniyor, çocuğa yardım ediyor, yoluna devam ediyor. Helal olsun, vallahi söyleyeyim ya. Gelmiştir muhtemelen şimdi, hani kral bugün de dağılma vakti geldi diye, ki gelmiş. Oy oy oy oy oy. Çok çok teşekkürler. Dağılma vakti geldi kral. Görüşmek üzere. Eyvallah, kurban olduğum. Buyur, tekrar görüşmek üzere. Eyvallah. Abi neyin kafasını yaşıyor insanlar? Öyle para unutulur mu? Doğru söylüyorsun ya. O kadar para, bir şey söyleyeceğim. Bak sallıyorum abi, benim şu anda evimde olsa aklım orada olduğu için program yapamam, yemin ediyorum yani. Tabii canım. Hesap kitap yapmaktan program yapamam abi. Ne oldu o paraya acaba diye. Neyse, uzatmayalım. Canım kardeşim, biz bugün de müsaade istiyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Bay bay.

Alyan çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Speed Catering Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.
4: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916.
1: Speed Catering.
4: Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
5: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Duisburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barmbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Kuzey Al-

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
7: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Kuzey

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim.
1: Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
0: Gidelim.
2: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Radyo Merhaba, reklamlar...

0: İyi akşamlar. Herkese merhaba. Bu tahta Team Hamburg sponsorluğunda paydos saatimiz başladı. Nasılsınız? Gününüz inşallah güzel geçmiştir dostlar. Her şey yolunda mı? Sohbete katılmak isteyenler 0177 977 2772'den bizlere ulaşacağız. Değil mi? Biliyorsunuz ama ben bir kere daha tekrar etmiş olayım. Reklamların ardından sohbetimize başlayacağız. Sizler oradaysanız biz buradayız abi, hadi başlayalım diyebilirsiniz. Yayınımızı paylaşırsanız çok seviniyoruz biliyorsunuz. Hadi bizi sevindirin. Sevindir bizi. Gönder gelsin. Hamburg'dan dünyanın her neresinde sesimizi duyuyorsanız hepinize merhaba dostlar. Peki, paylaşımları yapıyoruz. Paylaşımların ardından hep birlikte sohbet edeceğiz. Bu güzel sohbete katılmak için yapacağınız çok basit. Yaz bir mesaj. Abi hadi başla artık. Yeter diyenleri görüyorum. Başladık zaten. Ben de paylaşımı yaparken sizler de oradan katılımlarınızı sürdürüyorsunuz. TikTok'tan, Facebook'tan, Radyo Merhaba TV'den. Her türlü konuya açığız. İstediğiniz her şeyi konuşabiliriz. Bizde kısıtlama yok. Tek bir kısıtlamamız var. O da karşı tarafta bize cevap verme hakkına sahip olup da veremeyecek olanları konuşmayacağız. Kendi aramızda sohbet edeceğiz. Hadi başlayalım. Reklamların ardından ben buradayım. Bakalım kimlerden mesajlar geliyor. Vay vay vay vay vay. Maşallah. Maşallah. Teşekkür ederim. Hadi bakalım reklamlar.
1: Radyo Merhaba reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Hadi başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Gününüz inşallah güzel geçmiştir ya. Değil mi? Gerçi bugün hava düne bakarak biraz serindi. Güneş de olmayınca insanın böyle hani ne derler onun ismine? Morali biraz düşüyor sanki, değil mi? Sizde de mi öyle? Peki. Arkadaş, hakikaten bazen böyle Beşiktaş'ta olmakla gurur duyuyorum. Helal olsun şu bizimkinlere ya. Vallahi bile ne güzel ya. Ya ne güzel ya. Biliyorsunuz Hatay'daki çocuklar için çok güzel bir bağış kampanyası yapılmıştı. Arkadaş, derneğin sayfasından bir yazı geldi. İsim okumayacağım tabii ki. İşte 25 kişi, 25 kişi, 25 kişi, 20 kişi, 25 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 4 kişi, 10 kişi, 1 kişi, 1 kişi, 25 kişi, 3 kişi, abi 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi. Abi ne güzelsiniz siz ya. Vallahi helal olsun ya. Çocukları giydiriyorlar ha. Bu rakamlar şey zannetmeyin, hani böyle rakam okuyorum değil. Şu ana kadar 100'ün üstünde çocuğu giydirmişler bile. Helal olsun. Murat Cömert, teşekkür ederim. Efendim, biliyorsunuz Ekim ayının son cuma günü Hamburg'da çok güzel bir etkinliğimiz olacak. 24 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız, değil mi? Bak, ben biletimi almadım. Abi, bileti nasıl yapacağız demeyin. Hamburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nin sosyal medya hesabına girin. Orada geniş bilgiler var. Biz önümüzdeki günlerde zaten paylaşım da yapacağız. Kimi içeri almışlar? Allah Allah. Urşit Köse birini içeri almışlar diyor. Ne oldu? Hava soğuk diye mi içeri aldılar? He? Dur bakalım. Çıkarsa konuşuruz. Niye konuşmayalım ki? Haberden haberiniz olsun. Değil mi? Haberden haberiniz olsun diyorsanız işte size, işte size anında canlı haberleri ulaştırabilecek bir kardeşimiz. Urşit Köse. Çıkarsa telefona. Urşit. Nasılsın? Efendim, müsait hocam. Misin?
3: Valla işten geldim, yorgunum.
2: Ya bırak, şansım. Bırak bırak, ne yorgunluğu ya? Sen yorulacak adam mısın? Sporcu adam yorulur mu ya? Abi hocam, başkanı bazen içeri aldılar da yazmışsın. Hangi başkan adlı? Trump'ı içeriye mi aldılar?
3: Şimdi başkan çoktur.
2: Evet, başkanı çok
3: vardır.
2: Evet.
3: Yani şimdi başkanlar çoktur. Yani dernek başkanları vardır.
2: He.
3: Başbakanlar vardır. Hakem başkanı vardır.
2: Kimi almışlar içeriye? Benim haberim yok.
3: Ferhat Gündoğ diyor.
2: Aa.
3: Soruşturmayı almışlar.
2: Ha, o gözaltına alındı canım. Oradan bir şey çıkmaz, merak etme. Kurtarırlar
3: çıkar,
2: onu.
3: Çıkar.
2: Kurtarırlar ya hocam.
3: Şimdi onun tamam da şimdi onun gözaltına alınması zaten
2: orada bir nane var demek.
3: Korku. Tabii yani ortaya bir korku salma olayı. Yani olayların bunu Serdar Adalı da bas bas bağırıyordu. Burak neydi o antrenörün ismi? Şu anda Çorum'a gitti.
2: Evet. Burak Yılmaz.
3: O Burak Yılmaz, özür dilerim. Kafam biraz acı, sağa sola gidiyor ya.
2: Olur.
3: O yüzden
2: yaşlılık.
3: Ali Koç'un dedikleri gündeme geliyordu. Yani ya bilmiyorum yani. Ben bile artık bazı şeyleri hayretler içinde karşılamaya başladım.
2: Daha
3: yani fondan başladılar. Yani
2: fon başka bir alem. Yalnız fondaki bakan galiba parayı Hazine Bakanlığı'na teslim edecek diye bir duyum aldım.
3: Ya teslim etse ya hocam, bak
2: abi 2 milyar TL'den bahsediyoruz hocam. Dikkatini bak, çekerim.
3: Şimdi bankalar devlet güvencesinde. Borsadaki efendime söyleyeyim, yanılmazsam firmalar da devlet güvencesinde. Çünkü borsayı efendime söyleyeyim SPK mı diyorlar, BDK mı diyorlar. Bunlar denetliyorlar veya denetlemiyorlar. Neyse yani.
2: Denetlese böyle olmaz.
3: Tabii yani borsa inip çıkıyor. Yani 550 bin kişinin ve 540 bin veya 400 bin fark etmiyor. O kadar insan para yatırıyor. Bugün bu muhteşem yüzyılda oynayan o sanatçının ismi neydi hocam ya?
2: Ben seyretmediğim için bilmiyorum abi.
3: Onun bir videosuna baktım. O çok basit bir şekilde fona nasıl girilip nasıl para kazanılır?
2: O şeyi biliyorum. Evet, o çok önceden, o dizide zaten bir ara böyle uyarı yaptılar. O dizinin istikameti değişti. Nasıl evet, piyasayı evet. Böyle zengin olabilir taktikleri veriyorlardı.
3: Hocam yani
2: keriz
3: yani
2: avcılığı. Benim bile
3: artık kafam bazı şeyleri almamaya başladı. Çünkü ben yanlış anlama kombasan mağdurlarından bir tanesiyim. Ya. Ben açık bunu söylüyorum her zaman.
2: Kombasana para mı kaptırdın sen?
3: Tabii ben mağdurum ama ben aldım.
2: Ha. Gideyim yani, hemen çekeyim onların kulağını alalım paraları.
3: Yok yani benim rahmetli babam mekanı cennet olsun. 5-10 kuruş akşam işlerinden para biriktirmiştik. Bankaya yatırmıştık. Yok haramdı. Özür dilerim. Yok faiz haramdır. Şudur budur derken şeyimize koymadılar. Arkadaşların da ittirmesiyle o zaman da biraz daha cahildik. Şimdi olgunlaştık tabii.
2: Evet.
3: Yatırdım.
2: O zaman
3: yatırdım,
2: böyle ben, sosyal medya da yoktu değil mi?
3: Bak yemin billah olsun yatırdıktan 3 ay sonra paramı çekmek istedim vermediler. Bugünkü gibi hatırlıyorum 2001 yılında yeşil bir golf araba almıştım. Vermediler, bekleyek şudur budur dedikten sonra yalnız burada şunu biz şu anda canlı yayındayız değil mi?
2: Tabii herkes duyuyor ona göre konuş.
3: Allah Allah ben senden sohbet zannediyorum yankine. Şimdi ben, bakınız ben şu anda o olaya girdiğim için samimiyetimle anlatıyorum. Şu anda Kanal 7 televizyon programına bakmıyorum.
2: Neden?
3: Niye bakmıyorum? Çünkü Kanal 7'de Konmasa'nın çarşaf reklamları var.
2: Evet bir dönem evet, değil mi?
3: Yastıklarınızın altındaki altınlarınızı çıkarın, ülke ekonomisine katkıda bulunun.
2: Evet.
3: Konmasa'nın devlet güvencesinde vesaire diyeyim. Yani işte rahmetli babam olsun, annem gibi olsun. Ben de dediğim gibi o kadar çok şey değildim. Bir yandan yöneldik. Yani ülke katkıya olsun. Tabii biz de buradan para kazanalım. Gayet normal. Çünkü ilk önce biz kendimizi düşürüyoruz bu konuda yani. İşin gerçek tarafı bu. Şimdi bunu inkar etmemek lazım. Parayı daha biraz daha fazla kazanmak amaçlı yatırıyorsun.
2: Ama para yok mu para?
3: Tabii ben 2000 yılından sonra biraz daha deneyim sahibi oldum diyebilirim bu konularda. Bekledim ben. İşte bundan yaklaşık 6-7 sene önce borsada ben paramı geri alabildim. %80'ine yakın parayı yani.
2: Ha %20'si gene gitti diyorsun yani.
3: Hocam ben paramın efendime söyleyeyim işte örnek vereyim şu andaki Zoom olaraktan 25 bin euroydu. 15-16 bin eurosunu aldım. Allah bin bereket versin.
2: Hocam ne diyorsun? İnanamıyorum ya neler duyuyorum. Sen yine tabii, ucuz kurtulmuşsun. Ya. İsmini vermek istemeyen bir abimiz var.
3: 250 bin euro.
2: 250 abi bin ne 250'ler ne 300'ler gitti Hamburg'da biliyor musun? O dönem biz bunu konu yapmıştık. Hatta bir arkadaş da bize tepkisini koymuştu. Niye karıştırıyorsunuz? Biz hiçbir şey söylemedik. Biz sadece gazetede çıkan haberleri veriyorduk. Bu Konbasan'la ilgili. Ama Hamburg'da gidip tahmin edebileceğin kişilerden bir tanesi Antalya'daki tarlalarını satıp oraya yatırıp para kazanacağım diye düşünen abilerimiz sonradan araya bazı kişileri sokarak parasının yarısını alabilmişlerdi. Hani o paralarla biz hayatımızı garantiye alabiliriz dediğimiz paraları kaptırdılar Konbasan'da.
3: Ya ben biraz ona ben kendi adıma söyleyeyim tabii diğerler adına da biraz cahillik diyorum ben kendi adıma söyleyeyim.
2: Cahillik demeyeceğim hocam. Hocam kusura bakma ben, o kurnazlık ben, daha fazla para kazanmanın yolunu yok. Bulduk zannettiniz.
3: Ben kendi adıma dedim ya. Ben onda cahildim. Çünkü ben biraz fazla para kazanma davası olsaydı başka türlü gider faiz dolarlarına falan girerdim. Arkadaşların yönlendirmesiyle, aile baskısıyla ben oraya şey ettim. Çünkü bana vermiş oldukları bir makbuz. Da dedim bu ne dedim. Ya makbuz verdiler bana yani. O güvence makbuzdu yani. Makbuzdan güvence mi olur Allah'ını seversen. Yani orada içim cız etti benim. Ya dedim oldu bir kere parayı çekmeye geri kalktım. Bak ne diyorum gittim paramı tekrar istemeye kalktım vermediler.
2: Aldık bir kere.
3: yani şurada şunu da söylemek lazım. Helal olsun şu anda giden bakan olsun, cumhurbaşkanı olsun, devlet bakanı neyse yani. Geç de olsa bu işin üzerlerine gitmeleri çok iyi oldu diye düşünüyorum.
2: Ama tabii, şimdi bak hocam bu işin üstüne gitmek nasıl olur biliyor musun? Cumhurbaşkanı diyecek ki kardeşim bu adam kimse, benim partimden o da, o parti burada değil. Bunların bütün sülalelerinin mal varlığına el koyacaksın. Bak, sülalelerinin yakındaki komşusunun bile mal varlığına. Bunlar bu şekilde

0: Ekibi bozuk oluyor.
1: Abi bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi kızacak belki dinleyiciler ama zannediyorlar ki Cumhurbaşkanı'na duyurulmadan neler çeviriyorlar. Adamla ya Cumhurbaşkanı'yla tabii, görüşebilme imkanı herkesin yok ki. Herkesin yok ha. Adam diyor ki ben hemşerisiyim, obucusuyum işte. Bir fotoğraf çekiliyorlar, onu paylaşıyorlar. Yani bu olay nereye gider ben de tahmin etmiyorum artık, ne olabilir diye düşünüyorum. Yalnız bütün dünya bu haberle çalkalanıyor. Milyar dolarlardan bahsediliyor. Ve yani, 3-5 yani ay içinde bizim... vurulan vurgunlar, yapılan insanlara tuzaklar, bu nasıl bir şeydir? Bu arada tabii Hurşit zaten... bu kapitalist demişler. Senin için. Murat Çamart yazmış.
0: Anladım. Kapitalist olsam şu anda 44 yıldır bir yerde çalışmam hocam. Neyse. Şimdi biz tabii Amerika Başkanı'ndan girdik. İki kelime daha biz, söyleyeyim.
1: Hadi söyle. Futbola gir.
0: Tabii arkadaşlar, arkadaşlardan özür diliyorum. Bazen senden sohbet de çok güzel oluyor biliyorsun. Aslında bir de radyo yeni programı yapacağız. Senden de kısmet olmadı.
1: Geleceksin.
0: Şimdi bugün sabahleyin bana işte haberler geldi. İşte başkanı aradılar şudur bu derken. MHK başkanı biliyorsun. Eski MHK başkanı burada iki günde benim misafirim olmuştu. Ahmet İvanoğlu.
1: Yani evet, bu, evet evet
0: evet. Tabii. Evet, seninle bunu konuşmuştuk. Ben ondan bazı yazılmamak şartıyla bazı bilgileri falan aldım. Hatta Ali Koç'un mahkemeye verdiğini de söylüyordu. O ama tabii başka nedenlerden dolayı Ali Koç hakemlere omurgasız dediği için mahkemeye vermişti vesaire. Şimdi hocam, bir ülkede yani insanlarda ahlak olmasa, kul hakkı yiyen bir halk olursa bunun üzerine konuşmanın hiçbir anlamı yok. Bu spor için de geçerli, politika için de geçerli, komşun için de geçerli. Düşünebiliyor musun? Şimdi bu anlattıklarımı zaten yapmayan, özü direkten söyleyeyim, hepsi için geçerli değil tabii. Bir toplum, bir topluluk var yani.
1: Evet.
0: Bu sporun içinde de var efendime söyleyeyim. Her tarafta var. Evet. Yani bunu nasıl düzeleceğini, yani çok zor bir olay. Yani ne
1: yok abi, ben düşün, 25 milyar dolar diye bahsediyorlar bak şimdi de. Haber tabii, geçiyor. Tabii. 25 milyar dolardan bahsediliyor.
0: Ya başka bir ülkede olsa hükümet düşer ya.
1: Sen ne diyorsun? Abi burada 400 euro için de Cumhurbaşkanı istifa etmedi mi? Sen biliyorsun ya. Tabii, 400 tabii. euro
0: evet,
1: ya.
0: Yani çok üzücü bir olay. Yani olayı bir de şöyle bakıyorum. Seçimden önce mazot 19 liraydı. Oldu 100 lira. Tamam, kabul evet. ediyorum. Savaş dolayısıyla biraz yükseldi. Ya, ama kardeşim.
1: Yükseldi.
0: Ya burada 2.70, bugün sabahleyin 2.70 gösteriyor. Heh,
1: gördün mü?
0: Evet.
1: Arabanın yani gazına basamıyorum yani. Arabanın gazına basamıyorum.
0: O zaman ben senin bir beğenmen var galiba, onun gazına basamıyorsun.
1: Evet. Bak mesela şey Ali Koçak da demiş ki aynen katılıyorum ama diyor belediyedeki hırsızlar da soğuk. Tabii bak, belediyedeki bütün belediyeler, yani siyasi parti ayırt etmiyorum ben. Bu AK Parti evet. olabilir, CHP olabilir, hangi partide olursa olsun abi, bu belediyelerde dönen o dolaplar var ya, aklımızın almayacağı şekilde işler yapılıyor.
0: Evet, evet.
1: Sanatçıları yani... getiriyorlar sanki insanların sanatçıya ihtiyacı, orada bir konser düzenliyorlar, 3'e 3 veriyorlar, 9 yazıyorlar, işte oradaki ihalelere girerken neler dönüyor neler. Oo, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Neyse hocam, inşallah futbol
0: Allah
1: konusunda
0: bizi, Allah bizi kusura bakma, Allah bizi kul hakkı yiyen bir toplum şeyden
1: amin, anladım.
0: Bu zor bir olay. Bu insanlar başkalarının haklarını nasıl yiyorlar?
1: Melik Gökçek gözaltına alınmadan her şey şov olarak gözüküyordu, küçük kamyon bilerek devrilmeye sokuldu diye. Abi Hasan Karademir abi 40 tonluk devrilme.
0: O arkadaşın diline sağlık. Melik Gökçe'yi kendi tam söylemek üzereydim. Araya başka bir şey girdi. Şimdi Melik Gökçe'yi dediğin gibi içeri almadığın sürece ve Melik Gökçe'nin oğlunu mecliste oturtturduğun sürece 3-4 tane kulübü üzerlerine geçirdikleri, ben kulüplerden spordan evet. bahsediyorum, düşünebiliyor musun?
1: Neler döndü orada, değil mi?
0: Gaziantep'te nüfus müdürüydü yanılmazsam, düşünebiliyor musunuz? Yani ya bunlar nasıl kulak yiyorlar? Hayret ediyorum ya. Vallahi diyorum ya.
1: Adam dinozor parkı kurdu. Dinozor parkın dinozorları çürüdü gitti. Memleketin parası ya. Şimdi hemen mesela oradan yazarlar. Ama işte ya CHP belediyesinde Allah cezasını versin. Kim kul hakkını yiyorsa, kim devletin parasını yiyorsa, yani buna ne diyeyim ben yani?
0: Kazım Hoca, bir finalla istersen kapatalım.
1: Kapatalım.
0: Belediyelerden de girdiğiniz için

0: İnşallah bir gün spor programında da bunlara da değiniriz. 2013 yılı abimle bizim Antep'te bir dolmuşumuz var. Yani dolmuşlar eskisi gibi yabancı olmadığı için anlatıyorum. Şey getirmiyor. Yani asgari ücretten para kazanıyorsun. Samimiyetle söylüyorum, biliyor musun? 2013 yılında Fatma Şahin ve ekibi dedi ki ne, dolmuşlar büyüyecek. Çok basit ben. Bak, belediyenin nasıl para yediğini anlatıyorum size. Yani hani eski bu bizim dolmuşlar yok mu diye, İbrahim Tatlıses'in filminden Mavi Mavi'deki dolmuşlar yok mu? Biliyorsun. O dolmuşlar büyüdü, sarı dolmuş oldu. Belediye dedi ki ne, Gaziantep Belediyesi, 550 tane dolmuş var. Her dolmuş başına dedi 45 bin euro para vereceksiniz. Yani şey, rüşvet. Çok açık ve net söylüyorum yani.
1: Öyle abi.
0: Ya 45 bin, 45 bin orayı niye veriyorsun? Yani şey, çalıştırma hakkı bende olduğu için, hani biliyorsun işletmesi belediyede olduğu için dolmuşlarınız 20 kişiden işte 40 kişiye çıkıyor. Bunu bize ödeyeceksiniz. O zamanın parasıyla hesap ettim hocam, tam 25 milyon euro yapıyor.
1: Ya.
0: Bunun yanında halk otobüsleri de var biliyorsun.
1: Evet.
0: Onunla büyüttüler. Ondan sonra dedi ki ne, Gaziantep Belediyesi, arabalarınız sarı olacak. Bunu yalnızca Otosan olaraktan Bursa'dan alacaksınız.
1: Evet,
0: Bak
1: bak.
0: hocam, 45 bin euro da oraya gitti hocam, inanır mısın?
1: Ya,
0: Şu
1: gördün
0: anda bizim Gaziantep'teki dolmuşların arkasında satlık yazıyor.
1: mü?
0: Yaklaşık 5-6 yıldır. Yani şu anda konuda araştırsan, 2013 yılının 11. ayında dolmuşlardan ve halk otobüslerinden toplamış oldu, aldığı para, işte ister ona rüşvetle ister ona işletme hakkı da 25 milyon euro.
1: Evet. Ya.
0: Şimdi
1: Hocam
0: bunu
1: bak,
0: bana
1: hocam
0: bıraktığın
1: sana bir
0: günü
1: şey
0: sen düşün.
1: söyleyeyim. Hocam bak, biz seninle sohbete çevirdik olayı da. Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı, hatırlıyor musun? İmar affı çıkaralım diye. Hatırlıyor musun onu? Abi ülkenin üçte ikisi bu imar affına başvuru yaptı ya. Demek ki herkes her şeyi kaçak bir yerden, yani sadece siyasetçiler değil bizler de götürüyoruz malı.
0: Yok değil hocam.
1: Abi bak
0: Yok.
1: bak,
0: Hayır
1: vatandaşlar.
0: hayır bak.
1: Abi üçte ikisi ne demek ya? Memleketteki üçte iki insan gitmiş imar affından faydalanmaya çalışıyor ya.
0: Ama hocam bak, bir hükümet denetimsiz olursa,
1: Heh,
0: yani
1: orada
0: bu
1: haklısın
0: futbol,
1: tabii.
0: tabii yani şöyle bir şey var. Bir futbol sahasına hakemsiz bir şey sür bakalım, millet birbirini yer.
1: Ne?
0: Yani herkes kendine göre faul ister, herkes kendine göre penaltı ister. İmar affı dediğin olay zaten İstanbul'daki olan olaydan sonra biliyorsun tarım arazilerinin içine kaçak evler yaptılar. Ya tarım arazisi hocam, ya elini ayağını öpeyim senin. Bak, tarım arazisi, ben bunu 10 senedir 15 senedir Gaziantep, Kilis tarafı, Samsun'un dağlarına yapmışlar. Bak, Kuşadası'nın dağlarına yapmışlar. Davutlar tarafına gittim, oralarda gördüm böyle, biliyor musun?
1: Evet.
0: Ya siz nasıl yaparsınız bunu ya? Sonra ne oldu? Dediler ki bu kaçak yapılar yıkılacak. Cumhurbaşkanı önüne geldi. Bunun bir çözümünü bulak dediler. Şu anda yıkılmıyor ama yenisine izin verilmiyor. Ya böyle bir saçmalık mı olur ya, Allah'ını
1: Ya
0: seversen?
1: işte yapacak bir şey yok.
0: Kusura bakma.
1: Hadi
0: Kusura bakma,
1: bakalım.
0: hatamız
1: Gör.
0: olursa.
1: Estağfurullah, dur, birisi hatta girelim, birlikte sohbet edelim diyor. Kimmiş o, dur bakayım. Alalım onu da hatta, olur mu? Seni de
0: Bir
1: yakalayacak.
0: zahmet.
1: Dur bakalım çıkarsa, dur bakalım çıkarsa. Çalıyor telefon ama çıkmıyor. Neyse, çıkmayacak galiba. Ha, çıktı. Merhaba. Merhaba. Sesini telefona ver. Telefondan konuş.
2: Telefondan konuşuyorum.
1: Ha, buyur.
0: Bizim Murat'tır yüzeyiz.
1: Sana kapitalist diyor.
2: Murşit, merhaba kardeşim. Vallahi ben boşuna kapitalist demiyorum Murşit kardeşime. Adamda 45 bin euro para var ya, maşallah.
1: Abi ne olacak?
0: Yok.
1: Hurşit Hoca. Hiçbir şey söyle. Bak, bir şey soracağım. İkiniz de hakemlik yapıyorsunuz. Hiç böyle hatır şikesi yaptınız mı?
2: Ben
0: Yok,
2: yapmadım.
0: Ya Murat biraz bu konularda yeni de, ben 43 yıldır futbol hakemiyim. Hamburg'un en üst
1: Hani
0: liglerinde.
1: ya, keşke bu penaltı değil de ama ben penaltı verdim. Geri de dönemiyorum dediğiniz olay oldu mu?
0: Şimdi futbolun, hakemlerin bir oyun sahası vardır. Oyun sahası bak. Yani bu oyun sahası içinde sana göre penaltıdır, bana göre değildir.
1: Hayır
0: Bana
1: hayır
0: göre
1: sonradan
0: penaltıysa
1: diyorum.
0: benim...
1: Sen penaltıyı verdin ama yok ya, bence bu penaltı değil. Hani akşam böyle yatınca vicdanımızla baş başa kalıyoruz ya. O vicdan sesi ne diyor sana mesela?
0: Hayır, zaten karşı taraf da ter akıtıyor. Karşı taraf ter
2: Kazım
0: akıttığı için yani.
1: Evet, dinliyoruz Murat.
2: Hurşit hocam, şimdi Kazım abi güzel bir konuya değindi. Aslında hep bütün konuştuğumuz konular çok güzel. Ben de ona katkı yapmak için aslında aradım.
1: He.
2: Şimdi bu hatır şikesine şöyle. Ben ismini de verebilirim takımların hatta istiyorsanız.
1: Yok ama, verme.
2: Maçın birinde şimdi bizde headset dediğimiz kulaklık var.
1: Evet.
2: Çekim verdi tarafında bir maç yönetiyorum. Korner atışında düdük o an hani istem dışı diyeyim yani. Hani kararı ben öyle gördüğüm için hocamın da dediği gibi. Top kornerden geldi. Defans oyuncusu santroforun omuzlarına çöktü. Çok çöktü, az çöktü, o tartışılır. Ben o an düdüğü çaldım. Atıyı verdim. İşte benim ikinci hakem kulaklıktan bana dedi ki ya hocam dedi biraz ağır olmadı mı bu karar dedi. He. Şimdi orada beni bir ikileme düşürdü. Tamam dedim, sen bir bekle. Ondan sonra oyuncular işte hocalar falan itiraz ediyor. Ya hocam işte böyle penaltı mı falan olur. Neyse dedim, birinci hakem korner çizgisinin orada. Tabii ki olaya daha da hakim o cepheden baktığı için. Dedim arkadaşlar bir dakika bekleyin. Hemen gittim arkadaşımın yanına. Dedim sen dedim pozisyonu nasıl gördün? Dedi işte kornerden dedi orta yapıldı. İşte santrofor dedi kafaya çıkarken aynı benim kafa. Ben bir şey söylemedim. Sen nasıl gördün diye sordum. Hmm. Aynı benim kafamda düşündüğüm gibi o da bana cevap verince. Hmm. Arkadaşlar dedim duydunuz. Penaltı kalıyor dedim. Ve penaltıyı kullandılar. Adamlar maçı kazandılar. Ya. Maçtan sonra bak.
1: Peki bir soru soracağım. Bir tane daha soru sorayım. İkinize birden.
2: Bir saniye anlatayım. Ve maçtan sonra bizim o Türk antrenör rakip antrenöre dedi ki das war kein Elfmeter. Yani bu dedi penaltı değildi.
1: Evet.
2: Şimdi ben o vatandaşa buradan soruyorum. O kendini çok iyi biliyor. Bizim Hurşit hocam da tanıyor. Ya arkadaş, dinden, imandan, namustan, ahlaktan bahsediyorsun. Madem penaltı değil diyorsun. Benim verdiğim kararı rakip hocaya şikayet ediyorsun. Madem penaltı değil. Beş vakit namaz kılıyorsun. O zaman niye o topu oyuncuna söyleyip de dışarıya attırmadın? Şimdi hani hatır şikesi dedin ya, bak hayatımda 15 yıldır aşağı yukarı bir hakemlik yapıyorum. 15-16 yıldır bir hakemlik yapıyorum. Hayatımda ilk defa bir verdiğim kararda ikilemde kaldım. O da o pozisyondu. Onun haricinde hiçbir zaman ikilemde kalmadım. Verdiğim kararlarda hep nettim. Net olmaya da gayret gösteriyorum. Hı. Bu da benim kulağıma bir küpü oldu. Yani bundan sonra birisi ders bana gelse dese ki hadi şike dese asla. Yani evet. Yapmadığım bir olayda böyle bir tavırla karşılaşırsam yaptığım olayda eyvah beni tefek olar abi. Söyle şimdi.
1: Peki bak şimdi ikinize birden soruyorum. Son yani dönemde.
0: Kazım Hoca özür dilerim. Bu dinleyicilerin zamanını almayalım da.
1: Yo sohbet ediyoruz abi. Bu saat sohbet saati. Bak burada şarkı çalmıyoruz biliyorsunuz. Güzel. Şimdi dün akşam İtalya'ya karşı güzel bir maç bekliyorduk ama maalesef her zaman olduğu gibi son dönemlerde yine hüsrana uğradığımız bir karşılaşma oldu. İtalya bizi dörtledi geçti. Tamam, buraya kadar olabilir. Gücümüz o kadardı. Şeyimiz, taraftarlar tepkilerini koydular. İşte teknik direktöre, efendime söyleyeyim, futbol federasyonu başkanı, hatta biliyorsunuz sert bir futbol federasyonu başkanımız var. Bursa Spor bundan sonra kendine dikkat etmeli diye de düşünüyorum yani. Çünkü ortam çok gerilmiş dün akşam Bursa'da. Bir de mesela maçta niye biz bu kadar agresif olduk toplum olarak? Maçlar acayip agresif geçiyor, küfürlü geçiyor. İtalya Milli Marşı sabah da konuştum. Ya İtalya'nın Milli Marşı çıkmış okunuyor. Bizim insanlar orada yuhluyor. Ayıp değil mi, yakışır mı bize ya?
2: Saygısızlık.
1: Ya.
2: Resmen saygısızlık bunun adı.
0: Benim yıllardır bahsetmiş ettiğim olay da bu zaten. Şimdi spor severler çığırından çıkmış. Hani biraz önce anlattım ya, yani futbol maçını
1: hakemsiz yönettiğin zaman. Bir dakika, istifa etmiş abi, gözün aydın diye yazdılar. Kim istifa etmiş onu da yazın bakayım.
0: Ya o federasyon başkanı diyorlar da daha kesin değil ya.
1: Bilmiyorum.
2: Onlar istifa edemezler. Sadece görevden affını isterler.
1: Abi, Cumhurbaşkanından affını isterler. Cumhurbaşkanımız affetmiyorum dedi mi devam ederler.
2: Sözüm ona, futbol federasyonu bağımsızdır ama onlar resmen bir kukladır. Bunu kendileri çok, hocam daha iyi anlatır. Benden daha iyi bu konulara hakim. Onlar kukladır. Kazım abi, onlar istifa edemezler. Sadece affını isterler.
0: Kazım hocam, zor bir dönemden geçiyoruz. Allah hepimize yardım İnşallah. Eylesin. Yani ben şimdi olayı şöyle görmek lazım. Türkiye 4-1 yenildi, orada bir milli maça bakıldı. Maç bir şölendir. Evet. Futbolcuların kapasitesi o kadardır. Yani karşında 250 yapan bir Porsche varsa senin de 150 yapan bir Faven vardı. Evet. Fazla otobanda yetişemedin. Ben orayı biraz yani. O konudan giriyorum. Şimdi onu futbolcularını maçtan sonra alkışlarsın. Çünkü ben bunun en iyi örneğini Hamburg'un sahasına gittiğim zaman görüyorum. Hamburg ikinciye düştüğünde bile taraftarları futbolcuları alkışlıyorlardı hocam.
1: Evet. Evet.
0: Çünkü olaya şölen gözüyle bakıyorlar. Biz olaya
1: biz böyle savaşa gidiyoruz.
0: Savaş.
2: Ya biliyoruz ki savaşa gider gibi bakıyoruz ya.
1: Abi geçen hafta
2: müziklere bakın arkadaşlar.
1: Geçen hafta Diyarbakırspor benim Beşiktaş'ı yendi. Abi ya futboldur bu, yenilebilir, yenebilir. İnsanlar abi bir tepkiler, bir taraf aşırı seviniyor, bir taraf aşırı hakaret. Ya gerek yok ki ya, spor olarak ya. Eğlenelim, 1,5 saat güzelce maçımızı izleyelim. Ondan sonra gidelim vurup kafayı yatalım abi, bu nedir ya?
0: Merkezim Hoca, en iyi eğlence futboldur. Bakın en iyi eğlence futboldur. Yani dünyanın en iyi eğlence sporu futboldur.
1: Heyecan verici olarak mı diyor? Heyecan verici dersen ben basketbol olarak diyorum.
0: Yok bak, dünyanın bir numaralı yani işte heyecan verici, eğlenceli sporu futboldur. Zaten o yüzden de bütün paraların döndüğü yer de oradadır. Böyle
1: ama para da aklıyorlar hocam ya.
0: Ya parayı her tarafta aklıyorlar. Yani. Belki Steinland'da da aklıyorlardır. Yani.
1: Dur öyle deme. Benim esnafım yapmaz. Bu arada Beran Çaparlar isimli dinleyicimiz de şöyle yazmış. Benim şahsi fikrim, Türkiye'de altyapı olmadığı sürece milli takımdan bir umut beklemeyin diyor. Bence de doğru. Doğru abi.
0: O konuya hemen bir arkadaşa bir değinme yapayım. Şu anda baktığınız zaman da Almanya Futbol Federasyonu'nun tahminim almış olduğu kapalı bir kararla, bu kendi görüşüm zaten. Almanya birinci liginde, hatta ikinci liginde altyapılar olmak suretiyle Türk futbolcuları yok denecek kadar az. Yok yani. Bakın Hamburg'da Türk futbolcusu yok. Düşünebiliyor musunuz? St. Paul'de Türk futbolcusu yok.
1: Evet. Çocuklara
0: abi
1: bak senle hep konuşuyoruz, tamam mı? Yani kayıt dışı, yayın dışında konuştuğumuz zaman ne diyorum ben? Ben kendi adıma söylüyorum. Ben Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Taraftar Derneği'yim. Dernekte toplanıyoruz, maç izliyoruz. Ama biz dernekte toplanıp maç izlediğimizde bu Hamburg'da futbol oynayan, spor yapan gençlere destek sunmamız lazım. Evet. Bu desteği sundukça bizim çocuklarımız da oraya giderler. Orada bir kültür içinde yetişirler. Belki oraya biraz önce Beran kardeşimizin dediği gibi iki tane futbolcuyu Hamburg'dan gönderebiliriz. Ama bu olmuyor. Bu arada Beran tepkisini koymuş bana. Abi Diyarbakır Spor dedin. Ahmet Spor demek istedin. Bak kardeş, bak elimde ne var? Bak sende yoktur daha. Bak sende yoktur. Bende ne var? Göstereyim sana. Ahmet Spor'un bende hediye forması geldi. Tamam.
0: Öyle. Maşallah. Kazım hocam bir iznin olursa bir şey daha söyleyeyim, bir anons olaraktan da tamam. Ondan sonra sohbetimize son verelim. Biliyorsun Perşembe günü Hamburg Başkonsolosu, evet, Sayın Berat Alver Hamburg Türkspor Kulübü'nü antrenmanını ziyarete gelecek. Nedeni çok basit.
1: Evet, ödül aldılar.
0: Hamburg Futbol Federasyonu'nun entegrasyon ödülü, yani ESPAN tarafından verilen entegrasyon ödülünü Hamburg Türkspor Kulübü altyapı çalışmasıyla aldı. Bunu da Sayın Başkonsolosumuz yerinde görmek üzere, efendime söyleyeyim, Perşembe günü saat 18'de Hamburg'daki Hamburg Türkspor'un sahasında miniklerle, kızlarla bir araya gelip tebrik edip orada bir sohbet toplantısı yapacak. Zamanı olan arkadaşlarımız saat 18'de Harburg'un futbol sahası olan Beerstraße'de gelirlerse çok çok güzel olur diye düşünüyorum. Hatta evet, orada döner de olacak, yemekler de olacak. Kulüp başkanı da bu konuda iletmemi söyledi.
1: Bende diyor 25 tane 14 yaşında pırıl pırıl 25 tane Türk genci oynuyormuş Beran'ın takımında.
0: Tamam, o arkadaş bana ulaşsın, hem bir haber yaparım hem de yerinde izleriz inşallah.
1: Tamam, bu arada bendeki ya kardeşim, Diyarbakırlı kardeşlerimiz bana hediye getirmişler. Yani geçen gün bunu istediler benden, bu formayı. Buraya bir tane dinleyicimiz abi bana, hayır bu benim, bu forma bana özel geldi. Yalnız çok güzel bir işçilik var üstünde, arması falan çok güzelmiş. Ahmet Spor, yani maçları izliyoruz, görüyoruz insanlar. Bazıları götürüyorlar politika, sporu spor olarak görelim. Asla başka bir yerlere çekmeyelim. Yani hocam, şimdi Ahmet Spor'un da diğer taraflara gittiği zaman aynen Beşiktaş'ı nasıl karşıladılarsa öbür tarafa gidince de oradaki vatandaşlarımız da onları öyle güzel karşılasınlar istiyorum. Ben spor yapmak istiyorum. Spor bizim için önemli bizim olan.
0: Spor severler sosyal medyaya fazla inanmasına. Sosyal medyadaki abi her şeye zaten inanıyorlar.
1: Zaten tabii. Bu sosyal medya var ya bizi öyle bir hale getirdi ki birazdan ben onu konuşacağım. İkinize de iyi akşamlar diliyorum.
0: Tamam, peşembe günü görüşmek üzere hocam.
1: Teşekkür ederim, hoşçakalın. Murat teşekkür ederim.
0: Hayırlı yayınlar Murat hocam, size de selamlar, kolay gelsin.
1: Sağ olasınız, ikinize de çok teşekkür ettim. Gönderdik efendim, ikisini de çok teşekkür ederiz. Şimdi, peki bakalım. Şimdi böyle bakıyorum bir taraftan, gelen mesajlar da var. İyi akşamlar diyen dostlarımız teşekkür ederiz. Behçet Algan abimiz merhaba iyi yayınlar demiş. Orhan Topel merhaba demiş. Mehmet Topçu selamlar sevgiler Kazımcığım demiş. Çok teşekkür ederiz. Ben de gençleri itiyorum. Pırıl pırıl gençler Türk Futbol Federasyonu'na sahip çıkmasını isterim diyor. Güzel, tabii ki buradaki yetişen gençlerimizin sahip çıkılması gerekiyor. Şimdi kısa bir reklam arası var.
3: Işıklar yanıyor. Müzik yükseliyor. Gecenin ritmi lüks makamda hayat buluyor. Cuma geceleri canlı müzik performanslarıyla eğlenceye karışın. Cumartesi geceleri Abed'in ve Ertekin'le şarkılara, dansa ve coşkuya doyasıya eşlik edin. Lüks makama gelin, eğlenceyi iliklerinize kadar yaşayın. Özel günler, doğum günü, kına ve tüm eğlencelerde adresiniz lüks makam. Enerjisi yüksek, temposu hiç düşmeyen unutulmaz gecelerin buluşma noktası lüks makam. Übezering 5 numara Hamburg. Rezervasyon 0163 20 65 288. Lüks makam.
1: Peki geldik ki lüks makam Übezering 5 numarada cuma cumartesi günleri orada canlı müzik var. Bu hafta Hamburg'da sevilen kardeşlerimizden gitarist Murat İnce ve grubu olacak ve cumartesi günü Abed'in de orada olacak bildiğim kadarıyla, ama değişiklik oldukça biz sizlere duyurmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, spor yapın, spor. Deminden beri spor konuşuyoruz. Niçin spor diyoruz? Sağlıklı yaşam için spor diyoruz. İşte İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre içilen her sigara yaşam beklentisini kadınlarda ortalama 20 dakika, erkeklerde ise 17 dakika azaltıyormuş. İçtiğiniz her sigara. Buyurun efendim, içmek isteyenler içsinler. Ha diyeceksiniz ki içmeyen adam şu kadar ya. Ya Allah Allah, niye hep ondan bakıyorsunuz? Ama işlemde gördüğümüz kadarıyla İngiltere'de, Londra'da yapılmış bu araştırma ve yapılan araştırma düşünebiliyor musunuz? Yani bir insanın yılda abi bir sigara için hayatınızdan vermeyi düşünüyor musunuz? Sigara içenler, size söylüyorum. Behzat Demir teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olasın. Şimdi buradan bir taraftan da bakıyorum. TikTok sayfamızdan da gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim efendim. WhatsApp'tan yazanlar iyi ki varsınız. Bizlere ulaşmak istediğinizde 0177 977 27 72'den mesaj atıp gelebilirsiniz. Bana göre saçma, inanasım gelmeyen bir haber var. Bilim insanları aktif bir yanardağın içinde yaşayan bir köpek balığını teşhis ettiler diyor, keşfettiler diyor. Abi bir köpek balığı nasıl yaşar ya? Ya bırakın, bunlar yapay zekayla yapılmış şeydir ama Solomon Adaları açıklarında bulunmuş bu yanardağ. Dünyanın en sıra dışı su altı volkanlarından birisiymiş. Bilim insanlarının araştırdığı bu aktif yanardağ da bir keşfe yeniden gündeme oturmuş. Yanardağın suyuyla dolu tarafında köpek balıklarıyla karşılaşmışlar. Bu nasıl oluyor abi? Ya o lavların içinde, bilmiyorum, benim kafam çalışmıyor. Vallahi bile algılamadım. O yüzden geçeyim ben bunu. Daha çok böyle beynimizi yakmayalım diyelim akşamın bu saatinde. Şimdi bir taraftan devam ediyoruz. Dahi Türk bilim insanı 175 senelik gizemi çözünce Harvard Üniversitesi anında kaptı diyorlar efendim. İşte bu. Neymiş çocuğumuzun ismi? Furkan Öztürk. Teşekkür ederiz. Böyle çocukları duymak gerçekten şahane oluyor diyelim. Ve bize mesaj yazanların mesajlarıyla devam edelim.

Abi annemin doğum günü diyor, bir kutlar mısın? Annenizin doğum günü kutlu olsun Hatice Hanım. Annesiyle birlikte seyrediyormuş kardeşimiz bizi. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu senelere. Allah başımızdan eksik etmesin bütün anneleri. Bak benim annemi kaybedeli şurada bir 10 gün sonra, bir sene yaklaşıyor. Yapmayın. Yarın çok ararsınız. Üzmeyin ananızı. Evet, üzmeyin. Vallahi bak pişman olursunuz. Kız olun erkek olun, ananızı üzmeyin. Sonra dersiniz ki eyvah annem burada olsaydı yapmazdım bunu. Değil mi? Sponsora ihtiyacımız var Kazım abi demiş Beran. Valla Beran söylüyorum Hamburg'da, yani kontak kurduğumuz iş adamına ciddi diyorum, bak bulabilirsen size sponsor olan, ne kadar sponsor olursa biz de o kadar ücretsiz onların reklamlarını yapalım ya. Ciddi diyorum. Spora özellikle gençlerimize destek çıkanlara biz de elimizden geldiğince destek çıkmak isteriz.

Evet, cumartesi günü Abedin ve Ertekin olmayacakmış lüks makamda. Hemen düzeltiyorum. Baran Ortaç olacakmış. Übe Zering 5 numarada. Baran Ortaç. Sahnesi iyi diyorlar.

Abi sen inanıyor musun? 2 milyar TL'yi vermişler mi? Ne bileyim kardeşim ya. Valla Cumhurbaşkanı istesin çatır çatır alır onların elinden. O bakanla eşini zaten ben yapmadım, eşim yaptı diye başlamışlar şey yapmaya. 2 milyar 200 milyona yakın parayı Hazine ve Maliye Bakanlığı hesabına iade ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için başvuruda bulunduğu iddia ediliyormuş. İddia bu yani. Öyle bir şey yok yani. İddia bu. Ama işte ne diyorlar onun ismine? Bunu kim yaparsa yapsın abi. Ben her zaman size söylüyorum, bazıları böyle bir partinin peşine takılmış gidiyor ya böyle, o illa o parti diyor. Öbür kişi diyor ki yok diyor, o değil diyor, bu parti diyor. Partilerin peşinde fazla koşmayın. Onlar hep bu koltuğun peşindeler. Haberiniz olsun. Şimdi bir şey söylesem bir taraf tepkiyi veriyor. Kardeşim şöyle bir düşünsenize. Burada 400 euro için bir Alman Cumhurbaşkanı istifasını yapıyor. Ben demiyorum ki bizim Cumhurbaşkanımız istifa etsin. Ama olayların üstüne gidilsin. İşte kim yaparsa yapsın abi. Televizyonda bakın, biraz önce mesela bir gazeteleri gezeyim dedim. Ne oluyor? Gündemde ne var ne yok? Gazetenin bir tanesi işte yıllık 90 küsür bin dolara Amerikan Büyükelçiliği işçi arıyor diyor. Ulan bir hesap yapıyorum, 91 bin dolar bu parayı niye verirler diyor. Haberin detayında küçücük doktorlara, doktor alacakmış. Ya kardeşim siz yazsanıza Amerika Büyükelçiliği Ankara için doktor eleman arıyor, yıllık ücreti bu dersin. Okey, işçi diyorsan, ben de dedim ki normal bir işçi için bu parayı mı teklif edin? Haberin detayına küçücük yazıyorlar. Öyle bir şey olur mu ya? Allah Allah, insanlar haber okunsun diye her şeyi yapıyorlar.

Peki dostlar, yarın öğrencilerimiz geliyor. 3 tane delikanlı İstanbul'dan bugün geldiler, şu an itibariyle Hamburg'dalar. Yarın sabah inşallah onlar da sağlıklı bir şekilde daha ilk defa tanışacağız. Bakalım nasıl olacak. Kısa bir dönem staj yapacaklar bizimle birlikte ama ben sadece 2-3 gün onlarla birlikte olacağım. Ondan sonra Kerim abiler ilgilenecek. İnşallah güzel çocuklar gelmiştir.

0: Yalçıncığım beraber hemen gidelim diyor. Valla Yalçın ben de çok istiyordum Murat İnce'yi izlemeyi. Ama maalesef bir kısa bir tatil dönemine gireceğim için gelemeyeceğim artık bir dahaki sefer. Ama Murat İnce'nin sahnesi çok iyi. İyi bir seçim yapmış yani lüks makam. Cuma günü orası full dolar. Sen gidersin biliyorum. Aldın ya haberi buradan. Selam söyle. Kazım'dan duydum geldim deyin.
1: Atın beni denizlere.
0: Atın beni denizlere. Doğan Aslan merhaba kardeşim. Aslan kardeşim. Vallahi Doğan Aslan'a bir işim düşüyordu. Utanıyorum gitme. Uzun bir süredir arabamın temizliğinin yapılması lazım. Abi diyecek sen bu arabaya nasıl biniyorsun ya?
1: Çok sevmiştim çok.
0: Ne yapayım be? Ne yapayım be?
1: İşte bu hali.
0: Şimdi Türkiye'ye gittiğimizde eskiden ne yapıyorlardı bizden işte? Ya gelirken bir iPhone getir ya falan değil mi? Hep öyle diyorlar. Şimdi diyemiyorlar artık. Çünkü iPhone'u kayıt yaptırmak için 70 bin TL'ye ihtiyaç var. Evet. E-mail kayıt ücreti 70 bin liraya dayanabilir diyorlar. Eyvah eyvah. Matematiği güçlü olanlar bana bir yazar mı ya? 70 bin lira kaç euro yapıyor ya? Yalçın bana bir iPhone Duo alsana.
1: Atın beni denizlere.
0: Yalçın Dayar Radyo Merhaba'yı sunar diye yazdıracak.

Apple'ın yöneticisi Tom demiş ki iPhone'da ekran koruyucu takıldığında tüylerim diken diken oluyor. O ekranı tasarlamak için çok çaba harcıyoruz diyor. Kardeşim biz de o iPhone'u alabilmek için dünyanın parasını veriyoruz. Kırılsın mı? Allah Allah. Tabii ki koruyucu takacağız. Var mı ben koruyucusuz kullanıyorum telefonu diyen var mı içinizde? Hı? Doğan'ım teşekkür ederim. Valla şu an arabam temizlenecek bir araba değil. Ya yenisini alırız ne olacak ya aman.

Sen diyor kahveni yaparken biz işimizi yaparız diyor. Doğan'a bak. Doğan bu kadar hızlandırdık mı işi ya? Uçan kuşlar, martılar kalksın üstümüzden bu. Şöyle bir iki gün geçsin de ondan sonra geleceğim mutlaka. Behzat Demir diyor ki Kazımcığım bir gün Yalçın'la beraber seni ziyarete geliriz diyor. Behzat abi her zaman gelebilirsiniz. Hiç kimseye sen gelemezsin. Gelirsin, yayın saatine gelirsen sohbet ederiz. Çayımız var, kahvemiz var.

Müsaadenizle ufak ufak toplanalım. Yarın sabah işimiz çok, değil mi? Sizin de işiniz çok. Şimdi erkek dinleyicileri işten alıkoymak istemiyorum, biliyor musun? Daha yemek yapacaklar. 70 bin euro çok iyi para diyor. Hatta diye bir 70 bin euro. O nereden çıktı ya? 70 bin TL'den mi bahsediyorsunuz? 70 bin TL kardeş. Telefonu Türkiye'de açtırmak için o.

Bazen başlamak için bitirmek gerekir. Bunu ikimiz de kabul etmesek de, ikimiz de değiştiğimiz konusunda birbirimizi suçlasak da bu böyle. İkimiz de değiştik. Sudaki balıklar gibiyiz. Suyun ne demek olduğunu bilmiyoruz. Ve ancak sudan çıkınca anlayacağız. Üstelik başka şahidimiz de yok ve sadece suslayan tarafız. Geldiğimiz noktada artık kimin suçlu olduğunun da bir önemi yok. Anlaşamadığımız konusunda anlaştığımıza göre olay mahallini terk etmek gerekir. Bazen başlamak için bitirmek gerekir. Bazen bulmak için yitirmek gerekir. Bazen iyi kalmak için de gitmek gerekir. Birbirimize iyi bakamadık. Bari kendimize iyi bakalım. Neticede sen beni, ben seni yaktık durduk. Ayrılık en doğrusuydu. Bundan sonra iki yakan bir araya gelmesin. İyi akşamlar.

Şimdi vedayı yaparken Beran kardeşimiz ne demiş? Anton Kulüp Kosova Başkanı'nın ismini anda diyor. Belki sponsorluk yapar. Ben de ekran kaydını ona atacağım abi lütfen diyor. Ya size sponsor olsun, ben de ona sponsor olacağım. Hadi Odri Meydan. İyi akşamlar.

Şimdi bak, ben veda ediyorum. Ben veda ederken, tamam mı? Ben veda ederken gelen yazıya bak. Akşam akşam beddua ederek program kapatmak varmıştı. Ya beddua etmedik ki. Lütfen bak, ne diyor? Siz kelimeleri dikkatli dinleyin. Türkçe öyle güzel bir dil ki, hani Türkçedeki o edebi dili yakalamak, bak, iki yakan diyor. Yani iki birbirini yakandan bahsediyor. İki yaka derken bizim bedduadaki yakadan değil. İki yakan. İki yakan. Yani kalpleri birbiri için yanandan bahsediyor. İki yakan bir araya gelmesin diyor. Anlaştık. Of Yalçın, of.

Olmaz olsun be. Olmaz olsun. Teşekkür ederiz Gutahta Team Hamburg, Bülent Akpınar. Bu akşam bu yayının sizlere ulaşmasını sağladı. Speed Catering Hamburg, çok teşekkür ederiz. Orjin Kebap Musburg, teşekkür ederiz. Rose Gül Mobilya, teşekkür ederiz. Bütün sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Eyvallah. Sabah görüşürüz. Hoşça kalın. İnşallah hoş bir saat geçirdiniz.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Yalnız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: de 51-51.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Radyo Merhaba, reklamlar

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye?

0: seni seveceğim.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
9: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, elek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 51 51.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

gün doğmadan deniz, deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş yapmanın saadeti. Gideceksin hasta kırıkların çalkantısında. Balıklar, balıklar yoluna çıkacak karşıcı, sevineceksin. Dağları silkeledikçe deniz gelecek eline pul pul. Ruhları sustuğu vakit martıların kayalıklardaki mezar taşlarından birden bir kıyamettir kopacak. Deniz kızları mı dersin, allar mı dersin, bayramlar seyranlar mı, gelin arayları, teller duvaklar, akasyalar mı? Hey! Ne duruyorsun be? At kendini denize! Geride bekleyenin mi var? Aldırma! Görmüyor musun her yanda hürriyet? Yelken ol, dümen ol, balık ol, su ol!

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
3: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
4: Mussburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Mussburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.